Çağın öldü. Kurudu içimde sevgi gülleri. Dön artık ne olur, gönlüm sönmesin. İçimde hislerin kirlenmiş izleri. Yüzümde nefretin gizleri kalmış. Aklımda fikrimde hep vefasızlık. Şeytana kanmaya gözlerin dalmış. Elinle kazdırdım öfkene kabrini. Gönlünde

yerimden yurdumdan sılamdan etti. Hasret koydu beni sevdiklerime. Eşimden dostumdan

ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkım, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti.

benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer.

0: Ev. Neden bana sımsıkı sarıldın bugün? Söyle neden?
1: Çünkü seni hala diller gibi seviyorum Dil. Çok uğraştım seni unutmak için. Seni kalbimden, aklımdan, aldığım her nefesten silmek için. Ama yapamadım, beceremedim. Ama sen benim canımı çok yaktın. Seni seviyor olmaktan korkuyorum artık Dil. Anlamıyor musun? Sana seni sevdiğimi söylersem tekrar silahını kafama yaslayacaksın. Tekrar kalbimi yalanlarında delik deşik edeceksin. Tekrar beni soğuk hapishane köşelerinde sensiz, gözlerinsiz, aşksız, sevgisiz bırakacaksın.

ne güzel şey seni seviyorum demek. Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel. Her baharda, gece gündüz, her saniye. Seni seviyorum, seni seviyorum, seviyorum

dakikalar zaman üstü. Utangaç bir gecenin kucağında yağmurlar vuruyor pencereme, aşkın vuruyor kalbimin kıyılarına. Gecenin bu çıldırtan yalnızlığında aşkın ayak seslerini duyuyorum yüreğimde ve hasretin içimde seni seviyorum. Sesini duymak istiyorum uyumadan önce, sabahlara kadar konuşmak, hiç kapatmamak telefonu, aynı düşlere uyumak sonra ve uyanmak aynı güneşe.

daha bir güzelleştim son günlerde. Gözlerimin içi parlıyor. Kabıma sığdıramıyorum aşkı. Gülmek geliyor içimden. Sokaklarda koşar adım yürümek. Tanıdık tanımadık herkese selam vermek. Merhaba ülkemin

sevdiğin gibi topluyorum saçlarımı. Siyah kazağımı daha çok yakıştırıyorum kendime. Ve daha çok seviyorum limonlu çayı. Senin sevdiğin her şeyi seviyorum. Türkülerini memleketinin, feneri, kara kartalı senin için. Davamızı ve şiiri sen de seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki doğdun.

Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986

0: Radyo Lider İzmir.
1: Yeter artık. Dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12. 0532 616 89 12.
2: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Store Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

sesine alıştım. Yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum. Acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar.

için. Neden acı? Neden ihanet? Neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Bana söz ver aşkım. Bu gece içmeyeceksin. Söz ver. Canından geçmeyeceksin. Bana söz ver aşkım. Ağlamayacaksın. Ben ölsem de, göçüp gitsem de hep benim kalacaksın. Bana söz ver aşkım. Söz ver aşkım. Söz ver.

0: davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

780 47 50 0541 780 47 50. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Radyo Lider İzmir. Gençliğimi kimse bilmez. Sakallarımdan çocuk kokusu, ağzımdan ay ışığı fışkırır benim. Ceketimi yağmurlara astığımdan beri tehlikeli şiir okur, dünyaya sataşırım ben.

0: daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçların, kömür karası gözlerin. Hadi ne olursun Allah'ın aşkına vur beni.
1: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
2: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı

Yorgan ve Store Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle inci halı yıkamada. 0232 264 4515 0506

0: Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık, büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 8028. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın beni. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri, serin serin süzülen merrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlenmiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm, bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda, bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma, bir de senden hasret.

0: ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
2: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

saat sensizin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıydın.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

0: Sözler İzmir.
1: Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla, süslemeyeceğim harfleri adını oluşturanların dışında, dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bitsin, hiçbir şey umurumda değil, dağlarım, yaralarım çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
2: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin.

hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışı.

Mağazamız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

ne varsa içeride, dışarısı gölgelik, dünya gözlere perde, bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim, oraya demirledim, sultanın geleceği, sarayı temizledim.

benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

0: İzmir reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
2: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: Bir reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir.

0: Usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği, İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12. 0532 616 89 12.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik, çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre, Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Muratla, gönülden gönüle.
1: Hırsımı törpülemem gerek. İçimdeki ateşimi tabiri yok. En uzun sebebi sanırım çevrem.
2: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
3: Harun Tarduş sponsorluğunda Muratla Gönülden Gönüle başlıyor.

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı huzurlu güzel bir akşam dileklerimle güzelleştirilmiş güzel varlıklar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalıda ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin inşallah. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımızın startını vereceğiz. Hemen sonrasında kardeşlerimizin mesajlarını sırasıyla okuyacağım. Duyanlar duymayanlara, kardeşlerim, abilerim, ablalarım, Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısı sonrası mesajlarınıza başlayacağım, haberiniz olsun. Hadi bakalım, Murat'la gönülden gönüle başladı.

Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor. Tekrardan selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle programımızın açılışını yaptık. Duyanlar duymayanlara, kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kız kardeşlerim. Evet, hadi bakalım, bismillah. Murat abi selamlar, ben Heja, aleyküm selam kardeşim. Bazı insanlar aynı masada yıllarca oturmasa da hayatın en ağır zamanlarına ortak oluyor. Nasibem. Sen aklıma gelince hep o günleri hatırlıyorum. Demir'in, Sayım'ın kapı seslerinin arasında bile gülebilmeyi biliyorduk kardeşim. Doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum. Özgür günlerde kavuşmak üzere canım Melih'im. Sana bir şarkı armağan ediyorum Azar Bülbül'den, ille de sen. Herkese iyi akşamlar. Nasip Erkeç kardeşim. Bayan mesajım var. Ablalar, kardeşler, Nasip'e, kardeşime söylerseniz bir radyoya kulak versin. Murat abi ben Heja, okuduk Heja kardeşimin. Sayfamı yenileyim. T2A17 Şakran İbrahim Özçelik İvo beni aramız, şöyle diyeyim, beni arar mısın

soracağım. T2A17 Şakran İbrahim Özçelik. Uzaklarda atan kalbim Kadir Demir'e mecbur istikametler şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Heja. B9 koğuşuna baştan nasip herkes.

Sevinir Murat abim. Şakran T4'te yatmakta olan Özgür, Oyanık Sezer, Oyanık abilerime çok selamlar, saygılar. Bugün o kadar umutluyduk hepimiz ama olmadı. İnşallah en kısa sürede yanımızda olacaksınız. Zor olan her şeyin sonu güzeldir elbet. Bir gün abilerim Gökhan Yıldırım çok selamları var. Kendinize dikkat edin, Allah'a emanet olun. Abilerim babanın oğlu Kemal. Hatundere T tipi B2 koğuşu Menemen'den Fırat Akçu, sevdiğim Fırat'ım, kurban oldum. İçin rahat olsun, her şekilde ve her zaman yanındayım. Seni bekleyeceğim, ne kadar olursa olsun dualarım. Seninle salı günü yaz beni görüşüne. Baban söz verdi getirecek beni. Dün kapalıya geldim, almadılar beni. Baban gelinim demesine rağmen seni çok seviyorum, çok özlüyorum. Sen benim ruhumun yarısısın, en güzel günler bizim olacak. Başta annem, bütün ailenin sana çok selamları var. Cuma günü geleceğiz sana ve Serhat'a elbise getirmek, yarım gelen bir mesajımız.

Altundere A15 koşu Hızır Mücahit Amak. Kurban oldum. Mektubunu bekliyorum. Sen iyisen biz de iyiyiz. Her zaman yanındayım. Her an, her gün aklımdasın. Unutma. Evden çıkmıyorum. İçin rahat olsun. Özlediğim gözlerinden öpüyorum seni. Çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Ömrüm. Şakran Tevhüş'te yatan kardeşim Umut Çakarlı için Burhan Yuvacı'dan Kader Mahkumu şarkısı çalarsanız sevinirim. Kardeşim Umut Çakarlı için Tevhüş'te yatan aslan kardeşim. Sen merak etme, Yiğit Yaman aslan gibi ey babasının oğlu, cezalar bizi yıldırmaz, Allah büyüktür elbet, bir gün aslan kardeşim. Güneşin sözü var, bir gün bizim için de doğacak. Şakran'da yatmakta olan Burak Baran abime saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Şartlar ne olursa olsun biz küllerimizden yeniden doğarız. Biz hiçbir zaman pes etmeyiz, sonuna kadar devam ederiz. Ahmet Kaya yaşamadın sen, armağan olsun. Hatun Dere B9 koğuşu Menemen. Selamünaleyküm Serhat Akçu, Serhat Zilan ben. Fırat Line'ı koğuşta olmadığınız için ikinize ayrı ayrı radyo gönderdim. Muhammed yanımda şu an. Hepimiz çok iyi, siz iyi olun. Düşünmeyin, cuma günü elbise getireceğiz. Senin görüşün var. Başta annen olmak üzere tüm ailenin sana çok selamları var. Seni çok seviyorlar. Cibo'nun da sana selamları var. Allah'a emanetsin, kendine çok iyi bak. Kırgınlıklarımız var ama sanma ki unuturum, düşünmem. Seni de sanma, sen hep benim kardeşimdin. Sakiye Şahin, Mesude Çopuroğlu, Evru Özuyanık, Aycan Kabayel, Şaliye Ecellioğlu, Nazar Sade, Semra Erol. Sizi çok özledim. Allah'ım sizi bir an önce size ve bizlere ve çocuklarınıza kavuştursun. Murat abim sana da kolay gelsin. Benden onlara Ceylan'dan gelsene şarkısı armağan olsun. Sağ ol kardeşim benim. Şakran T1'de yatmakta olan Cezo Sedat Çalışkan. Oğluma selam eder. Onu çok seviyorum. Allah'ıma emanet olsun. Koğuş arkadaşlarına selam olsun. Ahmet Kaya'dan Selda şarkısı armağan ediyorum. Ben Alena Özsülükçüler. B10'da yatmakta olan Rukiye Frenses Çitrak radyo başına. Rüküşüm az kaldı güzelim. Her gün biraz daha yaklaşıyorsun özgürlüğüne. Sabrın en büyük silahın olsun. Her şey yolunda. Bu arada kardeşin yine bildiğin gibi her şey tam bir, sen eksiksin. O günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Aslan dostum seni seviyorum. Unutulmadın, soran var. Seni moralin hep yüksek tut. Allah'a emanet ol. Ben Aleyna Özsürükçüler. B10'da yatmakta olan Sinem Saraç radyo başına. Güzel ablam, asil ablam, seninle gülmeyi o kadar çok özledim ki inan o ceza seninle yatılır aslanım. Sen güçlü, akıllı kadınsın. Bunlar hep sınav. Kafana bir şey takma. Yüzüne avokado sür ve arkana yaslan. Seni çok seviyorum. Ceza evine bana kattığı en güzel insansın. Allah'a emanet ol ablacığım. Ben Aleyna Özsürükçüler. Özlem Yüksekta radyo başına. Özlemim, dostum, kıymetli kardeşim, seni de çok özledim. Allah'ım size sabır versin, sizi unutmadım. Seni çok seviyorum Özoş'um. Her şeyin en iyisine layıksın. Zor günler gelip geçer. Allah'a emanet ol Petitom. Ben Miray Kutlu. T4'te yatan nişanlım Ali Haydar Bulut radyo başına. Kalbimin en kırık yerinde hala senin adın yankılanıyor. Gittiğin günden beri zaman bile bana küsmüş. Bir fotoğrafına bakıp saatlerce kahroluyorum. Sensizin en ağır yükünü yüreğimde taşıyorum Haydom. Ben kadere ne söyleyeyim ki? Kalem de onu kağıt da. Ama bil ki seni sevmekten, beklemekten asla vazgeçmeyeceğim bir tanem. Allah'ıma emanet ol. Murat abi, Ahmet Kaya'dan Selda şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karşıyaka'dan Selim Memişoğlu. Aleykümselam Selim kardeşim. Şakran Birnoğlu'da yatmakta olan aslan kuzenim Kemal. Demirel Ekinoğlu'da yatmakta olan dostum Atakan Karadere. Üçnoğlu'da yatmakta

olan değerli abim Oğuzhan Keleş. Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu özgür senelerin olsun. Şakran açıkta yatmakta olan Burak Kır gezer. Sayılı gün geçer aslan abim, az kaldı. Son olarak Foça Aşk'tan kardeşim Deniz Kali, Umuda kelepçe vurulmaz. Elbet bir gün beklenensiniz Ahmet Kaya'dan. Öyle bir yerdeyim ki armağan olsun. Ben sayfamı yenileyim.

Şakran T3C 6 yapmakta olan kardeşim Oğuzhan Keleş'in doğum günü. Ahmet Kaya'dan doğum günüm ve ben doğum günün şarkısı armağan ediyorum. İyi ki doğdun mavişim. Esila Nehir ve ben ablan Tuğba Keleş seni çok seviyoruz. Bu son ayrılığımız olur ablam. Ben Bornova'dan Zehra Gezer. B9 koşuna yatmakta olan kardeşim Nasibe Erkeş radyo başına. Uzakta olsan da hep en yakınımda. Kahkahalarımız, dertlerimiz, sohbetlerimiz, hayatta her şey gelir geçer canımın içi. Sen anılarımın en güzel parçasısın. Yıkılmayan, ayakta kalan güçlü kardeşimsin. Senin sadece kardeşim değil, benim her şeyimsin. İyi ki varsın, iyi ki ablanım. Seni çok seviyorum, doğum günün kutlu olsun. Ben İzmir'den Tuğçe Keleş, Şakran Üçlüoğlu C6 koğuşuna yüreğimin aslanı Oğuzhan Keleş. Doğum günün kutlu olsun aslanım. Rabbim bize özgür günlerde nice güzel doğum günleri nasip etsin. Gözümün bebeği, seni Rabbime emanet ediyorum. Ayaz Erdoğan'dan Ölüme Yürürüm şarkısı Oğuzhan Keleş'e gelsin. Hatta bugün çalan tüm şarkılar kardeşime gelsin. Şakran T3 C6 koşuna yatmakta olan canım dayım Oğuzhan Keleş, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki benim dayımsın, iyi ki varsın. Eyüpo'dan Yeraltı şarkısı canım dayıma armağan olsun. Seni çok seviyorum, öpüyorum aslan dayım. Murat abi ben Mahsun Bayram, Şakran T1 B5 koğuşuna yatan abilerim kardeşlerim olan Engin, Zengi, Berdal, Dorman, Ömer, Aslan, Yusuf, Akıncı, Hüseyin, Yakup, Hüseyin, Yavuz, Yakup, Keçeci. Tüm koğuş arkadaşlarım abilerime selam olsun. Onlar için azar birbirinden yatamıyorum şarkısı armağan olsun. Allah'a emanet. Murat abi ben T3 C5 koğuşundan Alihan Sütçü, C5'te yatmakta olan Ali Rıza Uluçamlı, Aksel Berk Varol, Arda Kuvaoğlu. İyi uyurum kardeşler Ahmet Dalgıçer, Emir Portakal, Mehmet amcam ve diğer kader ortaklarına, aynı kurumda yatan Eren Kast almış kardeşime selam olsun. Hepiniz iyisinizdir inşallah. Allah hepinizin gönlüne göre versin. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun. Murat abi ben 9'dan Gülseren Yılmaz, kardeşim Nasibe Erkeç, yoldaşım, güzelim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, seni çok seviyorum kardeşim. Kardeşim kelimesini hak eden tek dostumsun, güzeller güzeli dostum. Dostum dostum şarkısı sana armağan olsun. Ben B9'dan Naciye Şenyüz, kızım kadar sevdiğim Nasibe Erkeç, doğum günü kutlu olsun, seni çok seviyorum canım. Şakran Üçlüoğlu C6 koşuna yatan Oğuzhan Keleş kardeşim, doğum günün kutlu olsun, en yakın zamanda buluşmak dileğiyle, Allah'a emanet olun. Ben Hülya Dalıcı, B9'da yatan Nasibe Erkeç kızım, doğum gününü kutluyorum. Ayşe Fulya Bulut'tan kızımı öpüyorum, sıradaki şarkı bütün B9 koşuna armağan olsun. Şakran T3 B18'de yatmakta olan ben Uğurcan Taşpınarlı ve Uys Oğuz, selamı ve sevgiyi hak eden tüm dostlarımıza ve arkadaşlarımıza selam olsun. Gece bir şarkı armağan ediyoruz Sevinçek'ten. Canın sağ olsun. Uğurcan Taşpınarlı ve Uys Oğuz'dan selamlar. T3 B18'de yatmakta olan oğullarım Uğurcan Taşpınarlı ve Mami Taşpınarlı koğuş arkadaşlarına selam olsun. Allah sizi evlatlarınıza bağışlasın. Ben her zaman arkanızdayım. Babam aslanlar benden size gelsin ve Şakran'a gelsin. Müslüm Gürses'ten Kalleş Dünya. T1 B13'ten Ahmet Cintan. Anneler karşılıksız sever. Büyük hasretimsin. Eller üzer Serkan Nişancı. Murat Bey T3 B11 koğuşuna yatmakta olan Bornovalı Arda Göztepe. Ardacan Yılmaz. Canım kardeşim benim. Seni çok seviyoruz. Her zaman yanında ve arkandayız. Ablan Ayşegül. Ahmet Kaya'dan Saza Niye Gelmedin şarkısını armağan ediyorum tüm koğuş arkadaşlarına ve kader mahkumlarına. B11'de olan kızım Naz, ben annen Esra, seni çok seviyorum annem. Bugünleri alıp anıp güleceğiz birlikte. Çok özlenmektesin, yüreğimizdesin, ömrümün en güzel çiçeği. Müslüm Gürses'ten seni yazdım kalbime. B9'da yatan çocukluk arkadaşım Nasibe Erkeç'e Osman Öztunç'tan Birader şarkısını armağan ediyorum. Nasibem çocukluğum. Oyun arkadaşım, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, seni çok seviyorum. En kısa zamanda özgür günlerde hep dileklerimdesin. Bu şarkı sana gelsin. Hep iyi ol. Her şeyden önce kendine, sağlığına iyi bak orada. Sen ne kadar da kahvelerle... Ne demiş? Kahveler. Arkanda dediğin gibi senin benim çocukluktan arkadaşımsın, güzel dostum. Çok karışık bir mesaj yazmış kardeşimiz.
Şakran Kadın Kapalıcı 11'in Aslanı Batuhan Meraklıya Zeynep Usturan Aslan Kasap Koğuş arkadaşlarım dostlarım sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız en yakın zamanda özgür olmak dileğiyle sizi çok seven Kader Erkeğe. Ben B8 Koğuş'tan Ramo Temel kıymetlilerim. Fanfan Melek Girgiç biraderim Muzo bana kızmışsınız. Siz benim için çok farklısınız. Kendinizi kimseyle bir tutmayın. Sizi çok seviyorum. Bütün C16'ya selamlarımı iletiyorum. Yarenim, iki gözüm sakın üzülme. Canımın içi elini kalbine koy. Ben her zaman oradayım. Hepiniz Rabbime emanetsiniz. Şakran Kadın Kapalı C11'de yatan Kader Erke. Canım dostum seni çok özledim. Dualarım hep seninle. Bu ziyarete gelemedim. O bir ziyaret yanındayım. En yakın zamanda yanımızda olacaksın. Aslanlar gibi yatıp çıkacaksın. Kalbim daima yanında olan kardeşin Meryem Sertdemir. Murat Abahmet Kaya'dan Beni Bul Anne şarkısı armağan olsun. Hemen sayfamı yenileyim. Şakran'da yatan Şakir söylemez aslandayım seni çok özledim. Arkadaş listende boş yerin varsa beni yazlar. Elbet bir gün aslan gibisin. En yakın zamanda yanımızdasın. İnci'nin sana çok selamı var. Seni çok seven yeğenin Meryem Sertdemir. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran Kapalı Kadın Cezaevindeki B1 koğuşundaki Can teyzem Birsen Kandemir'e sevgi ve selamlarla. Biz çıktık yoldayız teyzem. Kendine çok iyi bak. Seni çok seviyoruz. Tez zamanda seninle birlikte oradan çıkacağız. Seni orada bırakıp gitmeyeceğiz. En sevdiğin yeğenin desem anlarsınız zaten. Ama ben yine de diyeyim Fatma Nur teyzeme içeride yoldaş olan tüm koğuş arkadaşlarına da selamlar. Murat abi ben T1A14 koğuşundan Burak Baş. Aleyküm selam Burak kardeşim. Değerli abilerim Fırat Çelenk, o gün Özdemir, akabinde Oğuz Toluk, Yılmaz Sak, Mahmut Tütüncü, Baran Yıldız, Fırat Coşkun, Engin Can Balcı ve ismini yazamadım abi kardeşlerime. Bu akşam en güzel şarkılar armağan olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Biz C14 koğuşundan Esen Çalışkan ve Ezel Özel Hülya Bayraklı ve Hatice Buse Yılmaz tahli olan arkadaşımız dostumuz Mehtap Gezen radyo başına. Allah yolunu bahtını açık etsin kardeşim. Senin gibi bir dost kazandığımız için çok mutluyuz. Murat abi tahli olan Tepecikli Mehtap Gezen için Azar Yıldız'dan benim sana her şeyden çok ihtiyacım var çalar mısın? Murat abi ben T1A14 koğuşundan Burak Baş. Değerli abilerim Fırat Çelenk, o gün Özdemir, akabinde Oğuz Soluk, Yılmaz Sak, Mahmut Tütüncü, Baran Yıldız, Fırat Coşkun, Engin Can Balcı ve ismini yazamadım abi kardeşlerime bu akşam en güzel şarkılar armağan olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Murat abi ben B11'den tahli olan Rukiye Aras, kadın kapalıda olan kardeşlerim Antalyalı Özlem Ece, Boyun Kübra İbin, Esra Hira, Yüksel Turgut, Meryem Çakıcı, Ruşen Aldı selam olsun. Haberler güzel kızlar biliyorum zor ama az daha dayanın Rabbim size en kısa sürede evlatlarınıza ailelerinize kavuştursun. Bitti mafuz şarkısı armağan olsun kardeşlerime iyi geceler. Selamünaleyküm Murat abi ben Şakran T1-14'ten Fırat Çelenk aleykümselam Fırat kardeşim T1-D8'deki kardeşime sesleniyorum Veli Çelenk bana görüş yaz seni merak ediyorum neden kurula çıkmadın iyi yayınlar abi sağ ol kardeşim Fırat. Şakran T1-B9 koğuşuna yatan Sedat Çelik için istek şarkım güzel bir sıradaki şarkı armağan olsun. Murat abi ben Şakran T1-14'ten Fırat Çelenk T1-D8'deki kardeşime sesleniyorum Veli Çelenk. Bana görüş yaz seni merak ediyorum. Neden kurula çıkmadın? Murat abi ben T1A14 koğuşundan Burak Baş değerli abilerim Fırat Çelenk, Ogün Özdemir, akabinde Oğuz Soluk, Yılmaz Sak, Mahmut Tütüncü, Baran Yıldız, Fırat Coşkun, Engin Can Balcı ve ismini yazamadım abi kardeşlerime bu akşam en güzel şarkılar armağan olsun. C16 koğuşunda olan Antalyalı Özlem radyo başına. Özlem, güzel bacım, mahkemene geleceğim inşallah. Seni çok özledim. Güçlü ve güzel yürekli

Kardeşim enişte bu mahkeme tahliye dedi. İnşallah bekliyorum ben de seni. Öpüldünüz Rukiye. Bir güzel şarkı sonrasında kayıt mesajlarımızı paylaşacağım. Kardeşlerim bilginiz olsun. Saat takriben 9'u 10 geçe sonrasında canlı canlı kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.

0: o seni sevmeyecek.
1: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben 4 nolu A15 Koçlan Toroslu Devran Yüksek. Aleyküm selam Devran kardeşim. Burada benimle kadar birliği yapan dostlarım Mert Dağdeviren ve Civan Acar başta olmak üzere Toroslu, Emir Yıldırım Toroslu, Muhittin Karakaş, Mehmet Fatih Özyeşik, Çetin Temel, Velat Yüce, Şehmus Karabulut, Gürkan Mengüçek ve farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim, yakışıklı abim Taşkın Eleftoz, Remzi Akgün, Çaki, Ahmet Ceren, Mehmet Demir ve Azucan Yatbaz'a selamlarım Bakidir. Ayrıca Serdar Koyuncu, Kemal Acar, Beşir Acar ve Azat Özışık'a da bin selam ederim. Gece şu sözü bırakıyorum. Bir zalime sırt vererek başka bir zalimle savaşılmaz. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Devran Yüksek. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Koğuşumuzun düzenini sağlayan kıymetli abilerim Mert Dağdeviren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar başta olmak üzere. Dostum Toroslu Muhittin Karakaş, Çetin Temel, Hasan Miraç, Sabri Oyur, Berkay İtir, Mehmet Fatih Özışık, Zeki Yıldırım, Sinan Yoldaş, Fehim Arı, Arif Can Akçaoğlu, Vedat Akbulut ve Velat Yüce. Çok selamlar olsun. Mesajımı şu sözlerle bitiriyorum. Biz o kahveyi peşin içtik. Hatırı da fincanla bıraktık. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Muhittin Karakaş. Koğuşumuzun abileri Toroslu Devran Yüksek, Mert Dağdeviren ve Civan Acar başta olmak üzere dostum Toroslu Emir Yıldırım, Sabri Oyur, Berkay İtir, Arifcan Akçaoğlu, Mehmet Fatih Özışık, Zeki Yıldırım, Mehmet Ali Dalbudak, Çetin Temel, Velat Yüce, Vedat Acar, Hüseyin Acar ve Sinan Yoldaş'a selamlar. Gece şu sözü bırakıyorum. Her ihanetin bir bedeli vardır. Ben bugünün hesabını yarına bırakmam. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Muhittin Karakaş. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Berkay İtir. Koğuşumuzun abileri Mert Dağdeviren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar, akabinde Muhittin Karakaş ve Emir Yıldırım, Sabri Oyur, Çetin Temel, Mehmet Fatih Özışık, Zeki Yıldırım, Fehim Arı, Arif Canakçıoğlu, başka kurumlarda olan Gökhan, Kubilay, Ertuğrul, Gürgür, İsmail Akpınar ve Emir Armutçu'ya selamlarım Bakidir. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Berkay İtir. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Zeki Yıldırım. Koğuşumuzun liderleri kıymetli kardeşlerim Mert Dağdeviren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar başta olmak üzere. Ardından Velat Acar, Vedat Akbulut, Velat Yüce, Mehmet Ali Dalbudak, Muhittin Karakaş, Emir Yıldırım, Berkay İtir, Sabri Oyur, Çetin Temel, Şehmus Karabulut, Gürkan Mencükek ve Koko Muharrem Aras'a çok selamlar. Mesajımı şu sözlerle sonlandırıyorum. Dost sandıklarıma gelsin, bugünün hesabını yarına bırakırım ama ahirete bırakmam. Elbet bir gün yıllara bağlandım, Maltalarda görüşürüz. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Zeki Yıldırım.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tekirce 10 Bornavalılar Koğuş'tan Bornavalı Alican Coşkun. Aliço aleyküm selam Alican kardeşim. Koğuşumuzda yatmakta oldum. Can dostum Volkan Ural, Mehmet Güler akabinde Yusuf Keskin, Yunus Akçakoca, Şerefcan Avcı, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Değerli abimiz canımız Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Sebeplerimizi bilmiyorsan seçimlerimizi yargılama. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornavalılar Koğuşu'ndan T2C10'dan Bornavalı Volkan Ural. Aleykümselam Volkan kardeşim. Koğuşumuzda yatmakta olduğum can dostum Alican Coşkun, Mehmet Göler akabinde Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Değerli abimiz canımız Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperim. Ahmet Kaya'dan Oy Benim Canım şarkısı tüm hapishaneye gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 Bornavalılar Koğuşu'ndan Bornavalı Yusuf Keskin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Koğuşumuzun huzurunu sağlayan can abilerim Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural akabinde dostlarım Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon dostlarıma selam ederim. Değerli abimiz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Can abim Alican Coşkun der ki sebeplerimizi bilmiyorsanız seçimlerimizi yargılamayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 Bornavalıları Koğuş'tan Baran Özçağlayan. Aleykümselam Baran kardeşim. Koğuşumuzun adaletinin hakkını veren değerli abilerim Alican Coşkun ve Volkan Ural, can abim Mehmet Güler akabinde dostlarım Yusuf Keskin, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Şerefcan Avcı, Mersin Pınarlı, Umutcan Akbaba, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon'a selam eder. Değerli abimiz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısı Bornavalılar Koğuşu'na ve abilerime Bornavalı Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat dayıcım, ben yeğeni Yusuf Keskin. Sağ olasın, aleykümselam Yusuf'um. Senin aracının abilerime ve dostlarıma selam göndermek istiyorum. Aynı ve ayrı kurumlarda olan değerli abim Engin Avşar, Mert Eko Kahraman, Mustafa Küreş, Hasan Deniz Daykolu, Engin Kaya yani Parlak, dostum Mur Hocam Peker ve değerli can abilerim Serdar Özcan ve Alican Coşkun'a selam ederim. Eko Kahraman abim der ki gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olmayan saltanat kuramaz. Halit Bilgiç'ten Bu Canlara Bizi Kırmaz şarkısı armağan olsun.

Ben dört nolu A15 koçtan Çetin Temel, Namıder Çeto Başkan. Koğuşumuzun liderleri Toroslu Devran Yüksek, Mert Dağ Devran ve Civan Acar. Ayrıca Sinan Yoldaş, Fehim Ara, Adem Demir, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Mehmet Fatih Özışık, Berkan Bölük, Berkay İtir, Beynur Demir ve aynı kurum A13'ten Onur Aydoğan, Özgür Geçtirmez ve B3'teki Murat Ayata'ya çok selamlar. Gece şu sözü bırakıyorum. Sabreden koca dağ bile vakti gelmeden başındaki karı eritmez. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Çetin Temel. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş. Koğuşumuzun liderleri Mert Dağ Deviren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar. Akabinde Çetin Temel, Fehim Arı, Berkay Bölük, Mehmet Fatih Özışık, Koko Muharrem Aras, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Tayfun Yıldırım, Adem Demir, Gürkan Mencükek, Şehmus Karabulut, Berkay İtir, Arifcan Akçoğlu ve Sabri Oyra bin selamlar. Gece şu sözümdür. Senaryo güzeldi. Herkes şerefi kadar oynadı. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş. Selamlar Murat abi. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Kemal Paşalı Asım Cinoğlu. Aleyküm selam Asım kardeşim. Koğuşumuzun öncüleri Mert Dağ Deviren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar'a. Ardından Fehim Arı, Sinan Yoldaş, Berkay Bölük, Yusuf Dağcı, Adem Demir, Şehmus Karabulut, Mehmet Ali Dalbudak, Emir Yıldırım, Velat Yüce, Vedat Acar'a ve farklı kurumlarda yatmakta olan kardeşlerim Emre Pehlivanoğlu, Emir Pehlivanoğlu'na selamlar olsun. Mesajımı şu sözlerle bitiriyorum. Hakkımızda devlet vermiş fermanı, ferman padişan mahpus bizimdir, hüküm ancak Allah'ındır. İstek şarkı Yıldız Silve, aklım hep sende, çalarsan sevinirim. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Kemal Paşalı Asım Cinoğlu. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Fehim Arı, Namıder Hoca. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Toroslu Devran Yüksek, Mert Dağ Devran ve Civan Acar'a. Sonrasında Sinan Yoldaş, Çetin Temel, Mehmet Fatih Özışık, Berkan Bülük yani Rapin, Üstadı Aslan Yenim ve Adem Demir, Asım Cinoğlu, Aytaştaş, Hasan Miraç, Eren Özkan, Gürkan Mencükek, Beynur Demir, Şehmus Karabulut ve Hüseyin Acar'a bin selam olsun. Allah tüm mahkumları sevdiklerine kavuştursun. Ben 4 nolu A15 koşulan Fehim Arı, Namıder Hoca'm.

0: Ben 4 nolu A15 koşulan Berkay Bölük yani Beko. Öncelikle koşumuzun idaresini sağlayan Can abilerim Toros'u Devran Yüksek, Mert Dağ Devren ve Civan Acar'a ayrıca canım amcam Fehim Arı namı der hoca. Mehmet Fatih Özyeşik yani yakışıklı. Çetin Temel, Sinan Yoldaş, Nafiz Can yani Tuso. Şehmus Karabulut, Gökhan Mencukek ve diğer kurumlarda olan Şahan, Güler Hamdi, Gültekin, İsmail Akpınar, Murat Özen namı der. Pope, dayım Yasin Yeni Hana, Aslan amcam Hakan, Bölük namı der Rodi ve Çamdibi çocuklarına selamlar. Gece şu sözle veda etmek istiyorum. Allah'a itaat etmiş birisi ne kral tanır ne sadrazam. Hayırlı yayınlar Murat abi. Ben 4 nolu A15 koşulan Berkan Bölük yani Beko. Aleyküm selam Berkan kardeşim. Selamlar aleyküm Murat abi. Ben T2C10 koğuşun, Bornova koğuşundan Şerifcan Avcı. Aleyküm selam Şeref kardeşim. Koğuşumuzun derli insanları Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural. İşin hakkını veren Can abim Mehmet Güler, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Kalenin altın çocuğu Yunus Akça Koca, Muhammed Yıldırım, Umutcan Akbabam, Mehmet Topçu, Serhat Ay Alsancaklı, Japon'a bin selam eder, derdi büyümüş Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki sevgide özgür, saygıdan mecbur. Selamlar aleyküm Murat abi. Ben T2C10 Bornovalılar koğuşundan Yunus Akça Koca. Aleyküm selam Yunus kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Güler abim, akabinde Şerefcan Avcı, Baran Öz Çağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Umutcan Akbaba, Serhat Ay, Can Alak ve Alsancaklı, Japon'a selam olsun. Değerli büyüğümüz Serdar Özcan abimize selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki bizi aldatan bizden değildir. Hece Herden'den Gül Edersin şarkısı abilerime armağan olsun. Selamlar aleyküm Murat abi. Ben T2C10 Bornavalılar koğuşundan Muhammed Yıldırım. Aleyküm selam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornavalı Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural, gariplerin amcası Mehmet Güler abi, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan Akbaba, Mehmet Topçu, Serhat Ay, Can Alak ve Alsancaklı, Japon'a bin selam ederim. Değerli abimiz İzmir'in candanı Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Kazım Koyuncu'dan çırpınırdı Karadeniz, bu canlara armağan olsun. Selamlar aleyküm Murat abi. Ben T2C10 Bornovalılar koğuşundan Umutcan Akbaba. Aleyküm selam Umutcan kardeşim. Koğuşumuzun önde gelen Can abileri Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, Yeşilay Derneği'nin başkanı Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serdar Ay, Can Alak ve Alsancaklı, Japon'a selam olsun. Derdi büyüğümüz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Murat Şampınar'ın Mapus Ransız şarkısı abilerime armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T3C10 Bornovalılar koşunan Mehmet Topçu. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Koğuşumuzun derdileri Bornovalı Can abim Alican Coşkun ve Volkan Ural, Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan Akbaba, Serhat Ay, Can Alak ve Alsancaklı, Japon'a bin selam ederim. İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'a da selam eder, ellerinden öperiz. Serdar abi senin yolun bizim yolumuzdur der ya bedavacı annem, tüm hapishane armağan olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Nelerini gören kardeşim Mert Dağdevren ve Civan Acar başta olmak üzere Fehim Arı Namıder Hoca, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, ünlü rapçi Berkan Bölük, Sinan Yoldaş, Aytaş Taş, Asım Cinoğlu, Berkay İtir, Çetin Temel, ayrıca Menemen'de yatan B15 koğuşunda ve T1A14 koğuşuna Kadın Kapalı'daki kardeşim Hülya Bayraklı'ya selamlar. Özgür Erter, iki elin kanda olsa da gel şarkısı tüm tanıdıklara armağan ediyorum. Murat abi seviyorsun, ben 4 nolu A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık, sağ ol Fatih'im, ben de seni seviyorum. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Devran Yüksek. Buradan farklı kurumlarda yatmakta olan değerli abi kardeşlerim olan başta yakışıklı abim Taşkın Eleptos, Serdar Koyuncu, Kemal Acar, Mehmet Demir, Veysi Yenigün, Polat Denerli, Kınalı, Ekrem Birlik, Vahap Aksoy, Apo Yenince, Remzi Akgün, Erdiş Ballıkaya, Soykan Çiftçi, Yılmaz Isak ve A15 koşulan Toroslu Devran Yüksek. Hepinize özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım, abim olan Şahcihan Kurt, Kınalı, Ekrem Birlik, Boksör Mahmut amcam, Kemal Acar, canım kanım Abdullah Yenince, Çakır Taner amcam, Lokman Tan, Evindar Deniz, Kadir Deniz, Sidar Deniz, ismi geçen tüm herkesin ellerinden öpüyorum. Üstümüzde beton dökülmedi ya, elbet buradan çıkacağız Murat abi. Murat Şampınar nerede şarkısı, liderimiz Toroslu Devran Yüksek'e gelsin. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım, dostlarım ve abilerim olan Mersin Pınarlı Umut, Kemal Paşalı, Emre Aydın, Ballıkuyulu, Şehmus Toroslu, Mehmet Demir ve Toroslu Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Furkan Yaşar, Sinek Erdal Demir, Ali İmran Korkmaz, Kanım Abdullah Yenince, Çağrı İşçi, Esentepe'li İlter ve Aytaş, Polat Denerli ve Bucalı Serhat Akkaş olmak üzere hepsine selamlar olsun. Suskunluğuma aldanmayın. Silah da sessizdir. Patladan yerini çığlıklara bırakır. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Kıymetlilerim Eko Kahraman, Mert Kahraman, Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, kardeşim İsmet Tatü, Yusuf Yurdan, Muratcan Peker, Ramazan Çimenda, Ercan Doğan, Toprak Ateş ve tüm abi kardeşlere selam olsun. Ayrıca Çeto Başkanı Murat Ayata'ya selamları vardır. Şu sözlerle bitiriyorum. Sahip olmadığın şerefin reklamını yapma. Tüm şerefiyle yatan mahkumlara selam olsun. Rabbim herkese ailelerine kavuştursun. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Muhittin Karakaş. Canım kanım Abdullah Yenince, Şehmuz Akbulut, Mehmet Demir, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Sinek Erdal Demir, Polat Denerli, Ali İmran Korkmaz, Yusuf Yurtan, Sarı Aytuğ Gülenç, Emre Aydın'a, Şahin Kahraman ve Veysi Yenigün abime çok selamlar. Gece şu mesajı bırakıyorum. Namusuyla doğan şerefiyle ölür yıllarca, yıllara sığmayan özlemlerimiz var. Biz yaşamayı yarınlara bıraktık. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Muhittin Karakaş. Ben 4 nolu A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık, Aslan abim Fırat Özışık, Namıder Zaze, efsane kardeşim Azat Özışık, Baran Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık, dostum Engin Avşar, Zeki Kaya, Koko Muharrem Aras, Resul Yıldız, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Mert Eko Kahraman, Yılmaz Güneysak, Gafo Ahmet Bavcı ve Gürkan Mencukek ve çok selam olsun. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka bir şey gelmez. Allah'a yaslanan dik yürür. Müslüm Gürses, mil çekmişler gözlerime geceye armağan olsun. Ben 4 nolu A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Selamlar yüküm Murat abi, ben T2C10 Bornavalılar koğuşundan bulunan Mehmet Güler, canım kanım yol kardeşim, yol arkadaşım Bornavalı Alican, Coşkun Aliço ve Volkan Ural, sizler benim en kıymetlimsiniz. Akabinde Baran Özşağlı, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Umutcan Akbaba, Serhat Aycan Akçin ve akabinde Japon'a selam ederim. Kalbi gönlü bir olan İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'ın ellerinden öperim. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaya şarkısı tüm kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm değerli abimiz Murat Bingöl. Ben T2C10 Bornavalılar koşulan Alican Coşkun. Aleykümselam Alican kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptı Bornavalı Can abim ve dostum Volkan Ural, özü sözü bir abim Serdar Özcan, başka hapishanelerde yatmakta olan Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Tayfun Erkaya, Ece Erdal Yıldırım, Kemik Eyüp Yıldırım abilerime T2A17 kardeş koğuşun derlisi Serhat Avşar, T3A5 koğuşun olan Can dostum Çınar Birlik, Baran Kayalar, T4A11 koğuşundan Bornavalı Şerefcan, Can Polat, Tarla Belen,
Ben hemen Cebeş Koğuşu'ndan Taner Koçkeser'e selam ediyorum. Tüm mahkumlara selamlar olsun. Biz Bornavalılar T2C10 Koğuşu'ndan Alican Coşkun, Aliço ve Volkan Uralcan kardeşlerimizin derlileri, Mersin Pınarlı Umurcan Akbaba'nın dostu Emir Yıldırım, Yunus Akçak Hoca'nın derlisi Velat Yüce ve Muhammed Yıldırım'ın derlisi Berat Yıldırım'a selam eder. Selçuk Toprak kardeşimin eşi Canı Aslı Aydınar ve Kadın Kapalı C18 koğuşundaki abla kardeşlerimize Hakan Altun'dan Kavuşmalıyız şarkısını armağan ediyoruz.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Ben 4 nolu 15 koşulan Mehmet Fatih Özyaşı, kıymetli kardeşlerim Osman Karakalpak, Gökhan Tonk, İstanbullu Oygün Özdemir, Mazlum Aykut Hep Bektaşoğlu ailesine, Azcan Yatmaz, Tolga Özcükan, Turan Abanuz, Baran Yıldız, Polat Denerli, Göksel Kılıç, Dolap Dereli, Sabri ve Murat Bingöl abim, sana da çok çok selam olsun. Aleyküm selam Fatih. Gece not, herkes aynı yere ayrı yere bakabilir ama herkes aynı şeyleri göremez. Bir şeye baktığımızda güzellikleri göremiyor iseniz bakış açınızı değiştirin. Bitti diye üzülme, yaşandı diye sevin. Ben 4 nolu A15 koşulan Mehmet Fatih Özdüşük. Ben 4 nolu A15 koşulan Sinan Yoldaş, başka koşularda bulunan dost ve abilere hitaben Azucan Yatmaz, Şevket Vazgeçti, Murat Ayata, Muhammed Mustafa Savcı, Ahmet Altunbaş, Selçuk Bayram, Doğan Bineker, Metin Boğa, Fırat Yılmaz, İbrahim Hamza, Barlay, Doğukan Kostak, Fırat Karakoyun, Hurşi Çeker, Eren Özkan ve Mustafa Göklere selamlar olsun. Ben 4 nolu A15 koğuşlan Sinan Yoldaş. Ben 4 nolu A15 koğuşlan Sinan Yoldaş, başka kurumlarda bulunan dost ve abilere hitaben, başta canım karım Tolga Yoldaş ve abim Serkan Aksakal, Tatü Mehmet Evirgen, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ömer Yalçın, Özgün Çakmak, Mehmet Ali Dalbudak, Cüneyt Gültekin, Kadir Akgün, Serhat Ali Göker, Adnan Eğerli, Yiğit Esen ve can dostlarım olan Serkan Uğur ve Burhan Karademir'le çok selam ederim. Bu derlere Eyüphan Su misali şarkısı armağan ediyorum. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Fehim Arı namı der. Hoca, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşlerim Mert Dağ, Deviren Toroslu, Devran Yüksek ve Civan Acar başta olmak üzere. Koğuşumuzun yakışıklı gençleri Muhittin Karakaş, Ali Berk Birdane, Berkay İtir, Yusuf Dağlı, Emir Yıldırım. B3 koğuşunda bulunan kardeşlerim Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, Gözümün Nuru, Muhammed Mustafa Savcı, Doğan Bineker, Yiğit Satak, Selçuk Bayram'a da bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Fehim Arı namı der hoca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Meremen B15'ten Kent ikili Kamil Çatalar. Aleykümselam Kamil kardeşim. Başta abim Azat Özışık olmak üzere dostum Okan Erbaş, Polat Denerli, Muhammed Yılmaz, Mustafa Demir ve beylerim Fuat Yüce Yıldırım, Sütçü akabinde Selami Arman, Şenol Tarhan, Utku Yapıcı Akın, Apaydın Taner Uzun, Musaf Furkan, Tuna Tarık Ulusoy, Cem Budak, Veli Demircan, Hasan Erdoğan, Şemiklerli Osman Barış, Seyfan Bozbey, bu kıymetli dost abi kardeşlerime selam eder ve derim ki benim en güzel hikayemi en güvendiğim dostlarım yazdı. Bugün çalan en güzel şarkılar abim Azat Özışık ve koğuş arkadaşlarına gelsin. Ben Kent ikili Kamo. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B15'ten Muhammed Yılmaz. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Başta canım kanım abim Azat Özışık olmak üzere Ağdayı Taşkın, Eleftoz, Engin Avşar, Keko, Fırat Öztaş denen Resul Yıldız, Ferdi Kızılkaya, Dersimli Fırat Dayı, Hüseyin Küçük Çıplak, Serkan Kiremitçi, Cem Özek, Vedat Akyol, Kadir Özek, Ertan Layman, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Utku Yapıcı, Apo, İlba, Şahçıyan Kur, Cüneyt Çetin, Güneş Sak, Ayhan Eres, Okan Erbaş, Polat Denerli, bu kıymetli insanlara Menemen B15 koğuşundan selamımız bakidir. Ben Diyarbakırlı Muhammed Yılmaz ve Azat Özışık. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B15 koğuşundan Toroslu Polat Denerli. Aleyküm selam Polat kardeşim. Başta değerli amcam Fuat Yüce, kıymetli abim Azat Özışık ve başka hapishanelerde yatmakta olan abilerim, dostlarım Mehmet Fatih Özışık, Fırat Özışık, Devran Yüksek, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Abdullah Yerinci, Gürcan Akçam, Mehmet Demir, Engin Avşar, Poyraz Sayıcı,

Toprak Çelik, Ozan, Ahmet Kartal, Resul Kartal, Aytaç Ulu Ağaç, Arda Bakır, Murocan Peker, Umut Oğuz Veren, Can Dostum, Alpaslan Aldanmaz, Uğurcan, Bilgi, Bilal Çetin ve Kadın Kapalı'da yatmakta olan Canım Kanım Buket Polat. Bu değerlere canı gönülden selamlar olsun. Unutmayalım ki insanların kimlikleri güç ve makam sırasında ortaya çıkar. Ali Kınık yalnız değilsin, abim Azat Özışık ve bu değerlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B15 Koç'tan Diyarbakırlı Şenol Tarhan. Aleykümselam Şenol kardeşim. Başta abim Azat Özışık ve akabinde Kadir Namal, Onur Büyüksu, Devran Kotancı, Mami Kaplan, Tayfun Demirdaş, abim Kamil Çateler, Selami Arman Polat, Denerli Tolga, Çalış Nihat Büyüksu, Berdo Kınacı, Adem Sabırlı, Fatih Özışık, Fırat Özışık, dostlarıma ve abilerime çok selam ederim. Diyarbakırlı Şenol Tarhan der ki, ya Mırın ya Azadi.

Selamlar İkü Murat abi. Ben T116'dan Kale Hendek aynı koğuşta. Aleyküm selam. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere. Dostum Osman Temel, dostum Diyar Kardeş, Karşıyakalı Üçer yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, iki gözüm Emin Aslan yani Balta, Muhammed Ali Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır yani Cano, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktay, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kena, Beytullah, Volkan, Bineker, Selahattin, Kemençe. Bu kayda değer dost ve abilere selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz o hikayeyi kurttan dinledik. Not: Ahmet Aslan Minnet Eylemem şarkısını Aslan dostum Osman Temel'e armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Ali Endek. Aleykümselam Ali kardeşim. Öncelikle Kandıra F tipinde yatmakta olan amcam Raif Ceviz Kıran Doğan'a ellerinden öperim, selamlarımı yollarım. T3'te bulunan kardeşim Ergül Gül Fidan, T4'ten kardeşim Davut Alat, dostum Berdan Batın Doğan'a, abim Fırat Gizgin, dostum İslam Yaşam Doğan, abim Murat Değirmenci oğlu, abim Ali Yeşil, Cem Polat Özcan, amcam Kaleli Cisselo Cikselo, Gurur Şahan Demir, Devran Kara, dostum Doğan Öz, Serhat Aydındır, Muhammed Bilgili, Serhat Yazan, Ferhat Er. Bu kayda değer abi ve dostlara selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Aktepe'li Osman Temel. Aleyküm selam Osman kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Ali Endek dostum, Diyar Kardeş, Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, Ahmet Bora Çoban, Emin Aslan, Muhammed Ali Tütüncü, Mustafa Toprak, Yunus Özer, Enes Aydındır, Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan Tik, Beytullah İbret, Volkan Bineker, Selahattin Kemençi, Özberk Güneş, Enes Aslan, Niyazi Kara, Orhan Bayram, Tarık Ersöz. Bu kayda değer dost ve abilere selamlar olsun. Murat abi ben T1B16'dan Emin Aslan yani Efo, aynı koğuşta bulundum. Can abilerim Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, Diyar Kardeş, Mehmet Salman, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kenan Tik, tüm kayda değer abi dostlara selam olsun. Not: Sen cansın Murat abi, sana da hayırlı yayınlar Eyüphan. 3 gecedir yatamadım şarkısı Aslan abim Ali Endek. Ali Enes'e armağan olsun. Sağ olasın Emin kardeşim. Sağ olun, sizler de öyle. Murat abi ben T1B16'dan Necdet Portakal. Aleyküm selam Necom. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere. Reis Ali Endek, Osman Temel, Diyar Kardeş, Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Emin Aslan, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, iki gözüm Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Volkan Bineker, Selahattin Kemenç. Aynı kurumda yatmakta olan Aslan abim Caner, Batur, Nihat Said, Faik Ölçen, Berdan Batın Doğan'a, İslam Yaşam Doğan'a, Mete Beydilli, Tatar Berkan, Aslan abim Kadir Portakal, Mehmet Demirkıran. Bu kayda değer abi kardeşlere selam olsun. Murat Şampınar'dan Mapus Ranzası şarkısını çalarsan.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB5 Koçtan Kadir Yangın namı der. Bozo Kadir aleyküm selam Kadir kardeşim. Öncelikle Kader biri yapmış olduğum dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Mehmet Güldiken, Çiko Gürkan, Şehmuz adı belli, Cesim Bağ, Şahin Kaygısız, Uğur Akbaş, Mert Aratlı, Süleyman Akan, Sezer, Sayın Fatih Korkmaz, Şehmuz Kurtdayım. Ayrıca bir Noğlu'da bulunan yeğenim Yakup Arap, Fırat Gizgin, kadim dostum İbrahim Bayram, Üçnoğlu'da bulunan canım kanım İsmail Yangın, Oktay Yapışık, Dörtnoğlu'da bulunan eniştem Umut Tür, dostum Deniz Tuşar, Menemen'de bulunan abim Kenan Beyaztaş'a da selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan abim Yakup Kaya, dostum Murat Kaya, dayım Kadir Baytur, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Ünal Çanak, Kadir Yangın, Bozo Kadir, Numan, Furkan Önal, Süleyman Akan, Şehmus adı belli, Hazar Soydoğan, Şahin Kaygısız, Mehmet Kurt, Sabrican, Sabri Demircan, Adem Şaban, Sezer Sayım, Çiko Gürkan, akabinde B13 koşuna atan yeğenim Arif Taşdemir. Gözlerinden öpüyorum, bu değerlilere bin selam olsun, özgürlüğün en büyük düşmanı halinden memnun olanlardır. Bu sözde benden olsun, hayırlı akşamlar Yamanlardan koştu. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben TKB5 Koç'tan Numan Furkan Önal, aleyküm selam Numan kardeşim. Başta kader birliği yapmış oldum. Ümitcan Taşdemir, Fatih Korkmaz, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Çiko Gürkan, Sezer Sayım, Hakan Tekin ve tüm Aliya çocuklarına selam olsun. Savaşan kaybedebilir, savaşmayan çoktan kaybetmiştir. Aliya'dan Numan Furkan Önal. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Şahin Kaykuruz. Benim için değerli olan koğuştaki arkadaşlarım Ümitcan Taşdemir, Şehmuz Kurt, Cesim Bas, Süleyman Akan, Uğur Akbaş, Sezer Sayım, Doğan Ersözbir ve TKA5'te yatmakta olan can dostum Kötü Onur'a selam eder. Menemen'de yatan vefakar dostlarım Kenan Beyaztaş, Raşit Büyüksu ve Ferhat Şimşek çok selam eder. Gözlerinden öpüyorum. Ayrıca Bozo Kadir'imin de gözlerinden öperim. Dostum senin yüzünden herkes bana düşman olursa bu dert değil, zira bana dost olarak yalnız sen yetersin. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB5 Koç'tan Fatih Korkmaz, aleykümselam Fatih kardeşim. Buradan Menemen T tipi kapalı cezaevinde bulunan abim Tezcan Korkmaz başta olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Dostlarım Ümitcan Taşdemir namı der koştu. Cesim Bağ, Ünal Çanak, Süleyman Akan, Uğur Akbaş, Numan Furkan Önal, Şehmuz adı belli, Şehmuz Kurt, Şahin Kaygınız, Sezer Sayın, Emre Göçer, Bozo Kadir, Hakan Tekin ve tüm Karşıyaka çocuklarına selam olsun. Yıkmayı geçin sarsamazsınız. Bir de her Hece Herdem'den Çavken şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Allah'a emanet olun. Fatih Korkmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB5 Koç'tan Sezer Sayım, aleykümselam Sezer kardeşim. Başta kader birliği yaptım dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Uğur Akbaş, Kadir Yangın, Bozo Cesimba, Numan Furkan Önal, Süleyman Akan, Çiko Gürkan, Şehmus adı belli, Şahin Kaygurus, Yaşar Bürücüler, Emre Göçer, Erhan Biçer, Şehmus Kurt, Doğan Ersözbir, Mert Aratlı, ayrıca Üçnolu B10 Koç'tan atan, kan bağım olmasa da can bağım olan abim Ergin Erkuş namı der Ayaz'a bin selam olsun. Gece güzel bir söz benden. Kaldırma taşı olmayacak insanları başınıza taç etmeyin. Bu derlere Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB5 Koç'tan Süleyman Akan, aleykümselam Süleyman kardeşim. Benim için değerli olan canlarım Ümitcan Taşdemir, Uğur Akbaş, Kadir Yangın namı der Bozo, Çiko Gürkan, Şehmuz adı belli, Mafya Sedat Ulu, Numan Furkan Önal, Cesim Baduan, Ersözbir, canımdan olan kardeşim Şehmuz Akan, Mehmet Batuhan Şengel, Koray Erkan, Ataberk Toksöz, Emre Göçer, bu canlara bin selam olsun. Edep aklın tercümanıdır. Herkes edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar değerlidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selamlar olsun. Sülo Akan. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben TKB5 Koç'tan Uğur Akbaş, aleykümselam Uğur kardeşim. Canlarım ve derlerime hitaben başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir namı der Koçlu, Cesim Bağ, Akın Şimşek, Ünal Çanak, Süleyman Akan, Şehmuz adı belli, Kadir Yangın namı der Bozo, Fatih Korkmaz, Numan Furkan Önal, Emre Göçer, Hakan Tekin, Dörtnolu A19 Koç'tan Şehmuz Akan, akabinde A18 Koç'tan bulunan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur ve A18 Koç'tan bin selam. Selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben TKB5 Koç'tan Çiko Gürkan, aleykümselam Çikom. Öncelikle aynı koçta bulunduğum kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Kadir Yangın namı der Bozo, Kadir, Süleyman Akan, Şehmus adı belli, Hakan Tekin,
Sedat Ergün, Mert Aratlı, Uğur Akbaş, Numan Furkan, Önal T2B 7 koğuşuna bulunan abilerin başta olmak üzere Kemal Acar, boksör Mahmut Aygün, Azat Başak, kardeşim Şahçıyan Kurt, B7 koğuşuna selam olsun. Bir nolda bulunan kadim dostum İbrahim Bayram ve Oktay Özdemir Hacı, hemen hemen de bulunan abi dost ve tüm kardeşlerime bin selam olsun. Bu derlere benden Hazar Yıldız'dan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Ben T3A19 koğuşuna Şahin Beklen. Kader birliği yaptım Efe Us başta olmak üzere. Mesut Acıoğlu, Erhan Aydın, Mert Işıklı, Cenk Güce, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Saffet Özcan, Bilal Yavuzer, Engin, Orhan, Sedat Önder ve değerli büyüğümüz Adem Papak olmak üzere bizim gemimizi yakanlar, bize limandan hep el sallayanlar oldu. Ben Üçlüoğlu'dan Muhammed Raşit Taşkın, iki gözüm Muhammed Yıldız ve sevgi saygıya değer abi dostlarım Kurtuluş Şakarlı, Selçuk Tüter, Adem Kaya, Fırat Kaya, Adem Sabırlı, Semih Kutlu, Hüseyin Şimşek, Fırat Bintürk, Cenk Güce, Mert Işıklı, Süleyman Taşer, Efe Usa selam olsun. Eyüphan'dan bu şehirde insan kalmamış, bu derli kare armağan olsun. Ben Üçlüoğlu'dan Muhammed Yıldız, kıymetli kardeşim Muhammed Raşit Taşkın başta olmak üzere sevgi ve saygıya değer abi dostlarım Kurtuluş Çakarlı, Selçuk Tüter, Adem Kaya, Fırat Kaya, Adem Sabırlı, Semih Kutlu, Efe Uz, Süleyman Taşer, Esat Can'dan Mert Işıklı, Cenk Güce, Şahin Bekle, Apo İnci, bin selam olsun sizleri seven sayan dostunuz Muhammed Yıldız. Ben T3'den Mert Işıklı, kader birliği yaptım abim Efe Uz, Vezir Işıklı, Yıldırım Boğa, Ömer Erke, Talipcan, Balkanoğlu, Şahin, Engin, Umut Aydın, yani Beşo abim, Şahin Beklen, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Harun Tarduş, Allah var, gam yok, ölüm var, ödün yok, can abilerime selamlar olsun. Ben Üçlüoğlu'dan Cenk Yüce, değerli abilerim, dostlarım, başta Azat Başak, Kemal Acar, Boksör Mahmut, Serdar Özcan, Mahmut Tunç, Ekrem Birlik, Efe Uz, Apo Acar, Mert Işıklı, Şahin Bekten, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız ve kayda değer dostlara selam olsun. Gözümüzün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Ben T3'ten Gökhan Arda, yani Casper, kader birliği yaptım. Efe Uz başta olmak üzere Şahin Bekten, Hüseyin Gökalp, Cenk Yüce, Apo Acar, Serkan Erkarahan, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Uğur Keçeci, Süleyman Taşar, Selçuk Tüter, Hamza Ayboğa, Fırat Acı Buca. Ayrıca son olarak kadın kapalıda yatmakta olan Hüseyin Gök Alp'in kardeşimin değerlisi Petek Toyalan kardeşime de çokça selam ederim. Ben T3A19'dan Kuruçaylı Hüseyin Gökalp, başta kader birliği yaptım Efe Us olmak üzere Şahin Bekten, Mert Işıklı, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Cenk Yüce, Gökhan Arda, yani Casper, Apo Acar, Baran Ünal, Serkan Erkarahan, Selçuk Serve, son olarak kadın kapalıda olan derdim Petek Toyalan'a bir şarkı armağan etmek istiyorum. Zinnetten meğerse şarkısı armağan olsun.

4 Haki Doğanlar Koğuşu'nun lideri Kral Mümin Doğan, benim için çok değerli olan evlatlarım başta olmak üzere benimle aynı kurumda kader birliği yapan yakışıklı bir o kadar da asil olan oğlum Emre Doğan, Big Boss oğlum, ailenin göz bebeği oğlum Barış Doğan, T3B6 Koğuşu'nun lideri önderi iki gözüm, yiğit oğlum Emrah Doğan, kralın sağ kolu kalbi iki gözü, hayata güvendiği façalı oğlu Erkan Doğan, gözümün kökü aslan oğlum Can Doğan, benim canımın parçası yedim halifim, benden sonra adımı yaşatacak olan tek halifim Mümin Can Doğan, T3B18 Koğuşu'na köylü baba derganda olan Can Kirvem ve de benim çok sevdiğim Mert Delikanlı Kirvem Murat Ak'ta Koğuşu'na selam olsun. Benimle aynı kaderi paylaşan manevi iki oğlum olan Adem Kaya, her daim koç gibi kan bağı olmasa da can bağı.

olan koç evlatları Madem Kaya, Salih Dursun, Namıder Fafi, şunu demek isterim ki gecenin birindeyim, karanlığın dibindeyim, dört duvar içindeyim, beni soracak olursanız Şakran cezaevindeyim ve ben yarın çıkacakmış gibi umutluyum, yıllarca yatacak kadar da sabırlı ve bir o kadar da kindar biriyim ki birini gözden çıkarttıktan sonra önüme ölüsünü atsalar gözümü kıpırdamaz, Rojda'dan emanet şarkısı benden sizlere armağan olsun.

0: için öncelikle atam kralım babam mümin Doğan, liderim Can, abim Emrah Doğan, abim reis, abim Emre Doğan, Paçalı yoldaşım gözü kara abim Erkan Doğan, kıymetli amcamın iki gözü mümin Can Doğan, Can dostum Adem Kaya, kirvem yoldaşım Salih Dursun, başka koğuş ve kurumlarda yatan canlar, köylü Murat Akta, Cengizhan Bingöl, boksör Çağrı, Murat Uluş, Şeref Can Avcı, Kuş Emre Küreş, Hünkar Küreş, Altu Özoğlu, Mami Çelik, Yakup İpek, Kürşat Atan, Bora Şimşek, dostum Emre Buhan, Serdar Koyuncu, Tamer Demirtaş, Kadir Yurteli, dünya bir imtihandır, felek insanı elekten geçirir, kimisi arlanıp gül olur, kimisi hatırlanıp kül olur, Barış Doğan. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Big Boss Barış Doğan, benimle aynı kaderi paylaşan dostlarım, kardeşlerim başta Can Kirvem, Fafi, Salih Dursun, Adem Kaya, Ferhat İştek, Emre Buhan, Adil Can, hep bildik, Güner Uyar, Ahmet Ayaz, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Emrah Demir, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Baran Kılıç, Yunus Emre, Ateş Emircan, Yatan ve başka koğuşlarda ve kurumlarda olan canlar, Gaffu, Ahmet Bağcı, Furkan Çubukçu, Azcan Yatbaz, Tolga Yalır, Muhammed Yalır, Sarı Mustafa Evcil, Soner Tanrıver, Cihan Kaya, Cüneyt Bulut, sıfırdan geldim, korkum yok düşmekten, ol emrini veren, öl emrini verene kadar oyuna dahiliz. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Big Boss Barış Doğan, benim canım kanım kralım babam mümin Doğan, liderim aslan abim Emrah Doğan, abim reisim Emre Doğan, Faşalı Can abim Erkan Doğan, Can dostum Ersin Doğan, aslan biraderim Can Doğan, benim aslanım yiğidim mümin Can Doğan, herkes konuşurken ben susuyorum vaktini beklediğimden, ne yuttum ne unuttum, 40 gün gezersin kırda, bir gün rastlarsın kurda. Ben T4 A2 Doğanlar koğuştan Baran Kılıç, benim için çok değerli olan dedem kral mümin Doğan, adaletli Hazreti Ali'nin kılıcı kadar doğru ve keskindir, benim de değerli olan Can babam Emre Doğan, Big Boss amcam Barış Doğan, aynı kaderi paylaştım abilerim dostlarım, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emircan Yatağan, Adilcan, hep bildik, Emre Buhan, Güner Uyar, Hıdır Akgün, Yunus Emre Ateş, Ahmet Ayaz, Ferdi Meşe Koparan, Ferhat İştek, Emrah Demir ve kralın derleri kimsesizlerin babası Emrah Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, aslan biraderim Mümincan Doğan, T3 B6 koğuşuna selam olsun. Geceyi amcam Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Kimseye boyun eğmem. Ben kafası yere bakanın celladı tepesinde beklesin.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

0: Evet, kısa bir araba.
1: Araba Alican. Allah seni var ya Alican. Araba muhabbeti. Araba Alican Allah. Alican. Bir de araba muhabbeti yapma.
2: Tekrar araba demeysin abi.
1: Kısa bir ara vereceğiz. Araba konuşuyorduk da Alican kardeşle. Ben diyorum yaşlanıyorum, kimse inanmıyor bana.
2: Abi sen gençsin.
1: Ya ne be. Alican hoş geldin. Abiler, kardeşler, ablalar, kız kardeşler. Küçük böyle bir 5 dakika bir ara vereceğiz. Tepecik'ten Alican kardeşim sağ olsun burada. T1A15'ten tahliye olan sevgili Alican kardeşim burada. Kardeşlerine, dostlarına selam gönderecek. Sonra kayıt mesajlarına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ali canım hoş geldin.
3: Hoş bulduk abim.
2: Ne yapayım bak?
3: Şükür vallahi, ne yapalım abi.
2: İki dakikalık bir aklım.
3: Allah'ını seveyim seni. Arkadaşlar cümletten selamun aleyküm. Bütün mahkum kardeşlerime, şakranda olan kardeşlerime selamlar iletiyorum. Öncelikle T1A15'te kalan kardeşim Doğuş Erdoğan. Öncelikle nasılsın, iyisindir inşallah. Kader birliği yaptığın dostlarına, kardeşlerine çok çok selamlarımı ilet. Kafana hiçbir şeyi takma, yaptığın hiçbir şeyden pişman olma. Seni görüntülü de gördüğüm gibi hep böyle gülerek göreyim. Canım kardeşim benim. Geride olanları hiç kafana takma. Kardeşlerin Meltem, Naciye, Doğuş, Ejder abi, baban, çocukların hepsi gayet bıraktığın gibi. Kendine sen orada iyi bak. Güçlü kuvvetli ol, sen güçlü kuvvetlisin. Her şeyin üstesinden gelirsin. Kardeşim benim, seni çok çok seviyorum. Çok çok öpüyorum. Kardeşin de burada, Meltem yanımda. Onun da sana çok çok selamları var.

0: var. Naciye öncelikle söylüyor, diyor ki kocama söyle, o benim gözümün bebeği, gözümün nuru, onu çok seviyorum, o benim hayatım. Çocukların da çok iyi, doğuş güçlü, özellikle Sevda, hepsi iyi yani. Sen iyi ol, bize yeter yani kardeşim benim. T2 B2 koğuşunda olan dostlarım, selamun aleyküm. Kadir, Yasin, Timur, Alman, Okan, Murtakeli, Erdoğan, iyi uyurum. İsmail, Polat, Emrah, Solak, Sabri, Seçkin, kuzenim özellikle çok çok selamlar iletiyorum size. İnşallah iyisinizdir. Umudunuzu yitirmeyin. Umudunuzu yitirdiğiniz yerde kaybetmeye başlarsınız. Dostlarım, siz hepiniz güçlüsünüz. Allah sizi sevdiklerinize, ailenize kavuştursun inşallah. Öncelikle T2 koğuşunda olan abilerin büyüğü Serdar Koyuncu, abim benim, sana çok çok selamlar iletiyorum. Serdar abim, sen bizim için çok değerlisin. Nasılsın, iyisindir inşallah abi. Kader birliği yaptığın dostlarına hepsine selamlar olsun. Ben Tepecik'ten Alican, sen bizim için değerlisin Serdar abim, Allah'a emanet olun inşallah. Ayrı kurumlarda olan dostlarım, Zeha, Zafer Aslan, Allah seni de ailene kavuştursun inşallah. Bütün mahkum kardeşlerimi ailelerine, sevdiklerine bağışlamayı nasip ediyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Sizi seviyorum.
1: Ayağına, yüreğine sağlık Alican. Sağ ol kardeşim
0: Murat
1: benim.
0: Murat abime de buradan çok çok teşekkürler ediyorum. Murat abim bizim için çok değerlidir. Allah abimin de yolunu açık etsin inşallah.
1: Amin. Hepimizin. Sen de öylesin Alican. Sağ ol kardeşim benim.
2: Bu arada T2A19'dan Ozi Ahmet Kartal. Çok acil Resul'ü araman gerekiyor. Ozi kardeşim, T2A19 vallahi çok acil beni arasın demişti. En azından aradan çıkmış olsun. Evet, bir şarkı sonrası kayıt mesajları kaldığımız yerden Doğuş kardeşimize. Vay dedi. Tamam, Doğuş kardeşime vay dedi. Tamam, onu da sıraya alalım. Doğuş kardeşimize çalarız onu. Evet, bir şarkı sonrası kayıt mesajları kaldığımız yerden devam.

Selamünaleyküm Murat abi. Biz TK15'ten Çimentepe'de Çakır ve Bilal Ayık kardeşler. Aleykümselam kardeşlerim. Koğuşumuzda bulunan değerli dostlarım ve kardeşlerim, başta Bornovalı Caner Güneş olmak üzere Uğur Vartin, Mustafa Malatya, Botan Kartal, İskandinal Kartal, İsmail Ediş, Berkaya, Volkan Durna, Çimentepe'li Mehmet Alp, Hakan Can, Artil Çimentepe'li Hayati, Meydancılar Kralı Sergen, Lafanlar, Şahin Öztürk, Reis Ömürcan Demirci, bu değerli dostlarımıza ve kardeşlerimize Halit Bilgiç'ten Özgürlük Çiçeği armağan olsun. Geceyi Caner kardeşimizin sözüyle kapatmak istiyorum. Ölmekten sadece yaşayanlar korkar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK15'ten Çimentepe'li Çakır, yani Fırat Tinas. Aleykümselam Fırat kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, başta Bilal Ayık olmak üzere, akabinde bulunan değerli dostlarım Bornovalı Caner Güneş, Berkaya, Mehmet Alp, Hayati, Özkan, Volkan, Durna, Şahin Öztürk, Eyüp Sayan, Serhat Yalçın, Olgun, Polat yani Dara, Muhammed Kılıç, Somali, Arda, Özdirek, Kuşadalı, Ayhan, Kalburcu. Bu derdi dostlarıma Fikret Delikanlı'dan ne zormuş armağan olsun. Geceyi Caner kardeşimin sözüyle kapatmak istiyorum. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, aslan gibi yaşayın. Murat abi, ben TK15'ten Çimentepe'li Çakır, yani Fırat Tınas. A19'da bulunan derdi büyüklerim Nusret Aktan, Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu abilerime selam olsun ve aynı ve farklı kurumda olan abilerim ve dostlarım Mustafa Malatya, Davut Altınışık, Tamer Demirtaş, Tayfun Demirtaş, Erdem Çakıcı, Fransız Kadir'e selam olsun. Hece her demden hücüme güneş doğmuyor. Bu şarkı armağan olsun. Çakır yani Fırat Tinas.

54 IQ'da onlar koşulan Emre Ateş benim için çok değerli. Büyüm kral, dedem Mümin Doğan, aynı kaderi paylaşan başta babam abim Emrah. Emre Doğan, efsane amcam Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Salih Dursun, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Ahmet Ayaz, Baran Kılıç, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Ferhat İştek, Cihan Kaya, Emircan Yatan, T3B 6 koğuşundaki lider amcam Emrah Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, abim Mümincan Doğan, gece Big Boss amcam Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Boğulacaksam büyük sularda boğulurum diyenlerin çoğu bir kova suda yalan oldu. Aklın yoksa cesaretin katilin olur. Ben T4 Aikido onlar koğuşundan Adilcan hep bildik. Benim için çok değerli olan koğuşumuzun lideri amcam Kral Mümin Doğan başta olmak üzere benimle aynı kaderi paylaşan başta abim Emre Doğan. Değerli Big Boss Barış Doğan, dostum Adem Kaya, Emre Buhan, Fafi, Sadi Dursun, Cihan Kaya, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Ahmet Ayas, Güner Uyar, Baran Kılıç, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Mesut Turan ve Kral dedemin değerlileri ve kirveleri başta lider amcam Emre Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, Aslan kardeşim Mümincan Doğan ve Köylü Baba Derneği Murat Akta, Yılmaz Akta, Şalil Sürget, Mami Çelik, geceyi amcam Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Yoluma diken ekmeyin, dünya halidir, belki yarın bana yalın ayak gelmek zorunda kalırsınız. Ben T4A2 Doğanlar koğuşundan Salih Dursun, benimle aynı kaderi paylaşan başta kral atamız Mümin Doğan, Kim Seslerin babası abim Emrah Doğan, lider dayım Emre Doğan, Façalı gözü kara abim Erkan Doğan, Kirven Big Boss Barış Doğan, derlimiz Mümincan Doğan ve başka kurumlarda yatan canlarım Emre Bakaç, Hayri Coşkun, Bekes Murat Özer, İbrahim Kadir Yurteli, Yakup Kaya, boksör Mahmut Akgün, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Cemal Korkmaz, Hacı Candan, Doğukan Altun, geceyi dostum Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. 40 yarayla dost, bir yanlışla düşman oluruz. İçtiğimiz kahveye fazla güvenmeyin. Bir yanlışın 3 doğrularınızı götürür. Ben T4 IQ Doğanlar koğuşundan Salih Dursun, namı der Fafi. Benim canım amcam Kral Mümin Doğan. Seni tanıdım, bana hem baba şefkatini tattırdın. Allah senden razı olsun. Beni kendi evlatlarından ayırmadığın için ellerinden öpüyorum. Başta lider dayım Emre Doğan, Kirven Big Boss Barış Doğan, abim Adem Kaya, Emre Buhan, Adilcan hep bildik, Cihan Kaya, Ferhat İştek, Adem Ayaz, Güner Uyar, Mesut Turan, Emre Ateş, Ferdi Meşe Koparan, Baran Kılıç, Emircan Yatağan, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Kral babamın derleri başta, Teşbi Altı Koğuşu'ndaki Kim Seslerin babası abim Emrah Doğan, gözü kara abim Façalı Erkan Doğan, iki gözüm Mümincan Doğan, geceye yoldaş Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bize yapılanları çok iyi biliriz ve biz hepsini çok iyi tanırız. Güldüğümüzde akraba, düştüğümüzde ise akbaba oluyorlar. Şunu da unutmayın ki Doğanlar gökyüzünde süzülse de yeryüzünde her şeye hakimdir. Ben T4A2 Doğanlar koğuşundan Hıdır Akgün. Benim için değerli olan koğuşumuzun lideri kral babam Emrah Mümin Doğan. Canım babam adaletin Hazreti Ali'nin kılıcı kadar keskin olan. Sözün üstüne söz söylemedik hiçbir zaman, aynı kaderi paylaştım başla abim Emre Doğan. Big Boss dayım Barış Doğan, abilerim kardeşlerim Adem Kaya, Emre Buhan,

0: abim Erkan Doğan, aslan kardeşim Ümüncan Doğan. Gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bak, bir bakmışsınız Yusuf kuyuya zindan olmuş, bir bakmışsınız Yusuf Mısır'a sultan olmuş. Siz sandınız ki Doğanlar o kuyudan hiç çıkmayacak. Unuttuğunuz bir şey var. Yusuf'un Rabbi bizim de Rabbimiz.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.

Selamünaleyküm herkese, hayırlı akşamlar. Ben Şehmus Sürer, aleyküm selam. Başta dostum olan Sabri Demircan'a selam ederim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Cevdet Güngör, Adem Sabırlı, Görkemcan Öztöker, dostum Ahmet Balcı, Sıla Öztep, Murat Yüksek, Medet Yüksel, Doğan Özdemir, Ali Enes Ağırman, Mehmet Ege, İsa Yıldız, Hakan Keser, Seyit Meriç, Doğukan Güngör, Fevzi Kale. Bu dostlar ve kardeşlerimle özgür günlerde görüşmek dileğimle, sizleri seven Şehmus Sürer. Selamünaleyküm. Başta dostum olan Murat Bingöl'e selam olsun. Ben Şehmus Sürer. Aleyküm selam Şehmus kardeşim. Başta canım kardeşim Mazlum Sürer ve değerli büyüğüm Erhan Öncü olmak üzere. Veysi Evin, Hasan Evin, dostum Mustafa Yıldırım, Rasim Aydilek, Ekrem Birlik, Emre Bakaç, Cikselo, Uğurcansa, Şahin Kaya, Kazım Ergin, Ufuk Şekerci, Ramazan İldeniz, İbrahim Ersoy, Adem Meto, bu şerefli dostlarım ve kardeşlerime selam ederim. Allah tez zamanda sizi ailelerinize ve sevdiklerinize kavuştursun. Sizleri candan seven Şehmus Sürer. Ben Şehmus Sürer. Benim için değerli olan kardeşlerim başta Ali Şemen ve Beşo Umut Aydın olmak üzere Ömer Ünal, İshak Ünal, Mahmut Tunç, Barış Alabay, Uğur Karalı, Hünkar Küleş, Muhammed Görgülü, Tayfun Demirdaş, Rafet Kale, Mertcan Unar, Okan Aslan, Rıfatcan Çift Dağlar, değerli yeğenim Ali Sürer, kardeşim Tamer Kaşıkçı, Soner Aydın olmak üzere bu kardeşlerim ve dostlarıma selam eder, özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle, sizleri çok seven Şehmus Sürer, geceniz güzel olsun.

Ben T4 Aikido onlar koğuşundan Hıdır Akgün. Benimle aynı kaderi paylaşan başta kral babam Mümin Doğan, lider abim Emrah Doğan, abim Emre Doğan, gözü kara façal abim Erkan Doğan, Big Boss Barış Doğan, aslan kardeşim Mümin Can Doğan, aslan kardeşim Can Doğan. Başka kurumlarda yatan canların başta Furkan Çubukçu, Yiğitcan Akgün, Gaffo, Ahmet Hanbağcı, boksör Çağrı Şimmer Tepe, İzzettin Karan. Geceyi dayım Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Şu hayatta hiçbir şeyi kıskanmayın. Gördüğünüz her şeyin bir şekilde bedelini ödemişizdir. Sizler sadece insanların sahip olduklarını görürsünüz ama o noktaya gelene kadar neler ödediklerini bilemezsiniz. Bizim hikayeyi kimse bilmez çünkü biz hep son sayfayı okuruz. Ben T4 Aikido onlar koğuşundan Emre Buhan. Benim değerlim baba yarım Mümin Doğan, koğuşumuzun lideri önderi sensin. Ağam Emre Doğan. Can dostum, sırdaşım Big Boss Barış Doğan, Ahmet Adem Kaya, Fafi Salih Dursun, Adilcan hep bildik. Güner Uyar, Ahmet Ayaş, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Cihan Kaya, Ferhat İştek, Baran Kılıç, Emre Ateş, Emircan Yatağan, Emrah Demir, Mesut Turan, T3B6 koğuşundan kral amcamın derleri başta lider abim Emrah Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan, göz bebeğimiz yeğenimiz Mümincan Doğan, kral amcamın kirveleri köylü Murat Akta, Ali Sürget, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Zorla darlara düştük, kralı el uzatmadı. Şimdi kimsemiz yok desek bütün memleket gönül koyar. Bizim bizden başka Allah'ımız var, o da bize yeter. Ben T4 Aikido onlar koğuşundan Emre Buhan, atamız önderimiz kral amcam Mümin Doğan, kimseslerin babası abim Emrah Doğan, abim Emre Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan, Big Boss Barış Doğan, paşamız Mümin Can Doğan, başka kurumlarda yatan canlar abim Can Bağım, Ozan Buhan, Serdar Çatallar, Hünkar Küleş, Seyit Ahmet Küleş, Emre Küleş, Reşat Atçı, Oktay Atçı, Sebo Küleş, gece Big Boss dostum Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz kimsenin gölgesinde yaşamadık, mazluma yoldaş olduk, ölümsüz bir yaratık varsa biat edelim, öyle biri olmadığına göre biz bizden büyük bir Allah'ı biliriz. Ben T4A2 Doğanlar koşulan Adem Kaya, benim için çok değerli öz babam gibi sevdiğim kral Mümin Doğan, sana can değil canlar feda olsun aslan babam.

her daim bu evladın senin yanında. Can abim, idolüm Emre Doğan. Canım kanım abim Cihan Kaya, benim derdim olan aslan kardeşim. Big Boss Barış Doğan, derli kardeşim Fafi, Salih Dursun. Ferhat İştek, Emre Buhan, Adil Can, hep bildik. Güner Uyar, Hıdır Akgün, Baran Kılıç, Emircan Yatan, Emre Ateş, Ahmet Ayaz, Emre Demir, Bora Şimşek, başka kurumlarda olan Canlar, Ünal Akyıldız, Fırat Kaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Ahmet Duman, Erhan Aydın, Can abilerim Emrah Doğan, Erkan Doğan, aslan kardeşim Mümin Can, kardeşim İslam Ergül, Cüneyt Çelik. Gece Big Boss Barış Doğan'ın bir sözüyle, bir umuttur burada yaşamak, umudunuz eğilmeyin. Başımız gururumuz ise Mümin Doğan gibi bir baba adamın evlatları olmak, sevgi ve saygı. Ben T4A2 Doğanlılar koğuşundan Cihan Kaya, benim için çok değerli, benim de öz babam gibi sevdiğim kral Mümin Doğan, sana can değil canlar feda aslan babam. Benimle aynı kaderi paylaşan değerli abim Emre Doğan, emsalsiz Big Boss Barış Doğan, canım kanım aslan kardeşim Adem Kaya, Fafi Salih Dursun, Ferhat İştek, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can, hep bildiği kadar Akgün, Baran Kılıç, Ahmet Ayaş, Emrah Demir, Ferdi Meşe Koparan, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Fırat Kaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Ahmet Duman, Ünal Akyıldız, Cüneyt Çelik, kralın derleri abim Emrah Doğan, kardeşim Erkan Doğan, aslanımız Mümincan Doğan. Gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Beni varlıkla yoklukla kıramazsınız. Hepsini gördük. Bizi hapiste zindanla korkutamazsınız. Hepsini yaşadık. Ağacı kökünden kesmeye çalışan baltanın sapı da kendinden değildir.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Yamanlardan Nurullah Öncü. Aleykümselam Nurullah kardeşim. Buradan değerli dayımız Sebahattin Yalçın yani Salı dayımıza selam eder, ellerinden öperiz. Ayrıca değerli abilerim Azat Başak, Kemal Acar, Taşkın Eleptoz, Mehmet Öncü, Üçnoğlu'da olan yeğeni Muhammed Öncü, dost ve kardeşlerimiz Ferhat Arslan, Hakan Fırat Epik yani Bucalı Uzun, Harun Tarduş, bu kardeş ve dostlarımıza selam olsun. Ayrıca Escobar abim Fırat Gezgin, Konya yüksek güvenlikte olan dayım Şehmus Gezgin, Kandıra F tipinde olan Nizam Gezgin babamıza ve Raif Ceviz Kıran abimize bin selam olsun. Gecenin en güzel şarkıları bu değerlilere ve değerli abim Murat Bingöl'e armağan olsun. Sağ olasın Nurullah kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tepecik Tenekeli Mahallesi'nden Berdan Batın Doğanay Ceviz Kıran. Aleykümselam Berdan kardeşim. Burada başta abim Fırat Gezgin olmak üzere benim için ayrı önem arz eden Kuruçay Mahallesi'nin tek geçerlisi dayım Erkan Ecellioğlu Ceviz Kıranların varisi Veli Ahtı Aslan kardeşim Cio Yaşar Doğanay Ceviz Kıran. B11 koğuşuna bulunan dost abi kardeşlerim Akın Dal, Vedat Vermez, Nurullah Öncü, Atakan Karadere, Hasan Kula, Yusuf Kaçar, Ahmet Ayhan Aydın, Furkan Alkaş, Oğuzhan Demirci'ye bin selam olsun. Ayrıca Kocaeli Kandıra F tipinde yatan aslan babam Raif Doğanay Ceviz Kıran ve yanında olan dedem Nizam Gizgin'e de selam eder, ellerinden öperim. Çalan en güzel şarkılar mert olan tüm kader mahkumlarına armağan olsun.

Ben T4 A2 Doğanlar Koşulan Ahmet Ayaz. Benim için çok değerli olan babaların babası kral atamız Mümin Doğan. Allah senden razı olsun. Başta benimle aynı kaderi paylaşan Ağır Reis Emre Doğan. Yakışıklı kardeşim Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emre Buhan, Güner Uyar, Cihan Kaya, Baran Kılıç, Adil Can hep bildik Ferdi, Meşe Koparan, Emre Ateş, Emircan Yatan, Mesut Turan, Hıdır Akgün, Fırat Ercan Doğan ve kralın değerli çocukları ve kirveleri kimsesizlerin babası Emrah Doğan, Paçalımız Erkan Doğan, Aslanımız Mümincan Doğan, Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Gece Aslan kardeşim Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Alim bin bilir bir söyler, cahil bir bilir bin söyler konuşun. Siz zamanı var, acelesi yok, bugün değilse elbet bir gün. Ben T4 A2 Doğanlar Koşulan Ferdi Meşe Koparan, benim için çok değerli amcam Kral Mümin Doğan, başta benimle aynı kaderi paylaşan Reis A. Emre Doğan, Big Boss kardeşim Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Baran Kılıç, Emrah Demir, Güner Uyar, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Hıdır Akgün, Cihan Kaya, Ahmet Ayaz, Mesut Turan, Fırat Ercan Doğan, Ferhat İştek, Kral amcamın derleri ve kirveleri, Lider Emrah Doğan, Façalı Gözükara Erkan Doğan, Yakışıklımız Mümin Can Doğan, Köylü Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Ali Sürget Gece, İki Gözüm, Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Uslubumuz sert, içimiz merttir. Bizi tanımayanı bizi sevme şansı yoktur. Zaten sevilmek gibi bir derdimiz yok. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuş'tan Mesut Turan. Başta benim için çok değerli olan abim Kral Mümin Doğan. Adaletin Hazreti Ali'nin kılıcı gibi keskin. Ağa kardeşim Mümin Doğan, Adaletin Hazreti Ali'nin kılıcı gibi keskin. Ağa kardeşim Emre Doğan, sempatik kardeşim Big Boss Barış Doğan, kardeşlerim Fafi, Salih Dursun, Adem Kaya, Cihan Kaya, Ahmet Ayaz, Adil Can hep bildik, Emre Buhan, Fırat Ercan Doğan, Baran Kılıç, Emre Ateş, Emirhan Yatan, Güner Uyar, Ferhat İştek, Mami Çelik, Lider kardeşim Emrah Doğan, Façalı kardeşim Erkan Doğan, Yeni Mümin Can Doğan, Gece Big Boss kardeşim Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Kırılacak dalımız yok, gücü yeten varsa ağacı kökten söksün. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşlan Emircan Yatan, benim için çok değerli olan koğuşumuzun lideri benim de öz dedem Kral Mümin Doğan, dedemin adaleti Hazreti Ali'nin kılıcı kadar keskin ve doğrudur. Sen bizim canımızsın kral dedem, benimle aynı kaderi paylaşan başta ağdayım Emre Doğan, Can abim, Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Ahmet Ayaz, Ferdi Meşe Koparan, Yunus Emre Ateş, Baran Kılıç, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Ferhat İştek, Bora Şimşek, Fırat Ercan Doğan, Kral dedemin derleri, abilerim, lider abim, Emrah Doğan, Gözü Kara, Façalı abim, Erkan Doğan, dostum Mümincan Doğan, Suç Ortağım, Vural Üssün, Kralın Kirvesi, Köylü Baba dergahından, Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Köylü Baba dergahına selam olsun. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Eskişehirli Baran Kılıç, kadın kapalıda yatan C9'daki Dilan radyo başına. Sadakat sevginin sessiz ama en güçlü halidir. Yolun nereye giderse gitsin benim kalbim hep kavuşacağımız ana koşur. Bir fotoğrafına bakıp bin defa iyi ki diyorum. Sen yeter ki güçlü ol, seni çok seviyorum.

Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben Menemen Cezaevi C2 Koğuş'tan Efe. Genel aleykümselam Efe kardeşim. Öncelikle Koğuş'umuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar. Akabinde Koğuş'umuzda bulunan Alaçatılı Batuhan Başar, Muhammed Çetin, Muhammed Kılıç, İsmail Moral, Murat Altunda, Harun Güven ve aynı kurumda bulunduğum Doktor Zeki Kaya'ya selam olsun Murat abi. Bu dostlarım ve abilerim için Ahmet Kaya'dan "Hani benim gençliğim, çalarsan sevinirim." Son olarak bu sözümü de tamamlamak isterim. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Kula kulluk etmeyenlere selam olsun elbet. Açılır bu zindan kapıları özgürlüğe. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Efe Genal. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Ben Buca'dan Menemen Cezaevi C2 Koğuş'una bulunan Efe Genal'ın babası Murat Genal. Aleykümselam Murat abim. Öncelikle evladıma sonsuz sevgilerimi iletiyorum. Biraz daha sabır babacığım. Bugün olmazsa yarın olacak. Rabbim her zaman doğrunun ve dürüstün yanında. Bizim kendimize olan güvenimiz sonsuz. Aslan olma Müslüm Gürses'ten sabret çark sarman ediyorum. Ve şu sözümle tamamlamak istiyorum. Koşullar her ne olursa olsun, biz her zaman senin yanında destekçiniz babacığım. Kendine dikkat et. Herkese selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Allah'a emanetsiniz. Güzel günler yakındır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Buca'dan Menemen Cezaevi C2 Koğuş'una bulunan aslan kardeşim Efe Genal'ın abisi Mustafa Genal. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı koğuşu paylaştığı tüm değerli abilere, kardeşlerime selam ve sevgilerimi iletiyorum. Rabbim hepsinin yardımcısı olsun aslanım. Sen hep moralini yüksek tut. Rabbim bir kapıyı kapatıyorsa diğer kapıyı açıyordur. Güzel günler bizi bekliyor. Çok az kaldı. Sabrın sonu. Selametleri biricik kardeşime Yener Çevik'ten birader şarkısı armağan ediyorum. Ve şu sözümle tamamlamak istiyorum. Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır. Güneşin sözü var elbet. Bir gün bizim için de doğacak. Aslan kardeşim şartlar ne olursa olsun her daim yanındayım. Rabbime emanet ol. Selamünaleyküm Can Murat abim. Ben Menemen B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar başta Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki Gözüm Taha Güney, Menemenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivlim, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendo.

0: Çünkü Murat abi ben B17'den Furkan Çubukçu, C10'da bulunan benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım Aslan kardeşim, Alanso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam olsun, gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aynı kurumlarda olan başta Torbalıçık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Öz, Şakır Yiğitcan, Akgün, Hıdır Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Keseci, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Eleptoz, Apo, İlba, Utku, Varşal, Bayraklılı, Maviş, Eserli, Burak, Devran Gör, Yiğitcan, Karadan, Yasin, Kurkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğar, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat, gece bir söz hayatın gerçekleriyle yaralanmak, bir yalanla oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı istisnalar hariç hepsine selam olsun. Özgür Günler yakın. Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, Dilemin Çu, armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleyküm selam kardeşim benim.
1: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam edecek.

yazma istemem. Sensiz de yaşanır bir dünya buldum, kurduğum düzeni bozma istemem. Sebep ne bilmesem bilsen ne çıkar, değil mi boş geçti o güzel yıllar. Aşkımı aşkına bağlasa yollar, çevremde dolaşma istemem.

0: bu yolda bir yalan düzme istemem. Kafanda hesaplar artık açılmaz, kırıldı kanatlar artık uçulmaz. Arasan sorsan da faydası olmaz, hem beni hem seni üzme istemem. Bu huzlu hayattan yorulacaksın, zamanla elbette durulacaksın.
1: Tekrardan selamünaleyküm, hayırlı huzurlu güzel bir akşam dileklerimle kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık. Şimdi canlı canlı mesajlarınızı kaldığımız yerden paylaşacağım. Selamünaleyküm, aleyküm selam, ben Çiğdem. Ali Aşakran Kapalı cezaevinde yatan Ozan Bayar'ın komşusu. Ozan, bazı dönemler insanı yorar kırar, hatta yalnız hissettirir ama unutma, en güçlü insanlar en zor yollardan geçenlerdir. Sen de bugünleri geride bırakıp bir gün iyi ki vazgeçmişim diyeceksin. Başın hep dik olsun, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Ben Ali Aşakran Kapalı cezaevinde yatan Ozan Bayar'ın kardeşi Gülcan. Abi seni hepimiz çok seviyoruz, İyi ki varsın, kendine çok iyi bak. Benden sana, senden de abin ve dostun olan Uğur Evren'e Müslüm Gürses'ten Ateş Donar şarkısı armağan olsun, Allah'a emanet ol. Ben Ali Aşakran Kapalı cezaevinde yatan Ozan Bayar'ın annesi Songül. Oğlum, hayat bazen insanı çok yorar ama sen güçlü birisin. Ne yaşarsan yaşa, sakın kendini yalnız hissetme. Gün gelecek, bütün bu zorluklar geçecek ve seni çok seviyorum oğlum, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A13'ten Civan Onurdaş. Aleykümselam Civan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan namı der. Mute Ali İmran Korkmaz Birtan Esen, koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı. Barışcan Kart almış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan Bülbül, Şiar Alp, Aykut Bolat, Emin Rutbil, Serkan Yıldız, Sekin Ekrem Bülbül, aynı kurum ve diğer kurumda bulunan Kaan Yıldız ve Mert Esen'e bu saydığım bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu derlere şehre benzin döker yakarım şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T3A13'ten Civan Onurdaş, koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan namı der. Mute Ali İmran Korkmaz Birtan Esen, koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı. Barışcan Kart almış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan Bülbül, Şiar Alp, Aykut Bolat, Emin Rutbi, Serkan Yıldız, Sekin Ekrem Bülbül, aynı kurum ve diğer kurumlarda bulunan Kaan Yıldız ve Mert Esen'e bu saydığım bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu derlere şehre benzin döker yakarım şarkısı armağan olsun. T3B18 aşkım, burada her şey yolunda, seni çok seviyorum. Aslan kocam, beni merak etme, evdeyiz, her zaman yanında olan, seni çok seven bir eşin olduğunu aklından çıkartma. T3B18 Şam Divi'nin efsanesi Burak Demirel, özgür günler yakındı. Her zaman yanınızdayız. Burak Demirel ve köylü Murat Akdağ abimize selam olsun. Sizleri Allah'a emanet ederiz. Unutmayın, kardeşleriniz bir telefon kadar yakın size, Musa ve Mikail. Selamünaleyküm Murat abi. T3B17'den Gültepe'li Cavit Sevinç ve Polat Gezgiç. Aleykümselam kardeşlerim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Çamkuleli Ayhan Kılıç ve Ömer Şen. Eski Çamlık'tan İsmail Yavuz Bucalı, Ferit Alpay ve Mustafa Alpay. Çağlar Ongun, Sercan Paşalar, Mustafa Kandemir, Sedat Şanlı, Hızlı Meydancı Halil Deniz Altıntaş, Oğuzhan Altay, Gece Bir Söz,

hankalaştılar ki Allah bu bedene bu canı verdi ve bu yüreğe korku düştüğü gün bu canı alsın. Selamünaleyküm Murat abi. T3B17 koğuşumuzun adaletini sağlayan Çamkuleli Ayhan Kılıç ve Ömer Şen, Polat Gezgeç, Cavit Sevinç, Recep Mermerkaya, Umut Karasoy, Tekin Tunç, Şekiş, Ferzuh Ergün. Ferzuh Ergün. Hacı abi Korkmaz Kurt, başka kurumlarda yatmakta olan Erdal Karataş ve ismini söyleyemedim. Bütün Çamkule altında Gültepe çocuklarına selamlarım. Bakide gece bir söz, özgürlük bazen bir kapının ardında değil sabırda saklıdır. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A14 koşulan Tayfun Nick Bay, tüm dostlarıma selam olsun. Allah en kısa zamanda sevdiklerinize kavuştursun. Azar Bülbül'den Felek şarkısı tüm arkadaşlarıma armağan olsun. Ben Menemen A14 koşulan Yusuf Çelebi, buradan tüm abi kardeşlerime selam eder. Sizin aracılığınızla tüm şarkıları armağan ediyorum. Ben Ali Aşakran T3B14 koşulan Mehdi Koç, buradan tüm abi kardeşlerime selam eder. Sizin aracılığınızla Haçan Öresim gelir Ahmet Kaya, sizlere armağan ediyorum. Murat abim, ben Tomi Şakran T2C7 koğuşuna yatan sevdiğim Hayrettin Çiçeğe sevgiler, selamlar ömrüm. Yol arkadaşım, güzel haberleri aldım. Allah'ın izniyle kavuşacağız sevdiğim. O gün gelene kadar seni Allah'a emanet ediyorum. Seni çok seviyorum. Murat abi, kadın kapalı B10 koğuşundan Mine Doğan, radyo başına. Evren kaydı, sen göğüs kafesimden milim kaymadın. Selam Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Aleyküm selam kız kardeşim. Menemen C10'dan. Ne kadar yazsam da duyamadığım adam Doktor Zeki Kaya. Her anımda bir umut, her umutta bir özlem. Her özlemde bir sevgin var. Sevgimde sen varsın. Sen anlatılması çok zor fakat yaşanabilecek en mükemmel sevgisin. Yürüyüşünde kaybolduğum sevdiğim adam. Zeki için hece herdem tutuşur dizelerim. Çalar mısın Murat abi? Murat abi, ben Kürt kızı Arzu Kaya. Menemen C10'da heyecanımın, yarınım, yarının yarınlarım olan adam Doktor Zeki Kaya. Adına canım dediğim adam, bir bin duygu var içimde, adına aşk dediğin bir sen varsın kalbinde, uğruna canımı verebileceğim. Her anımda bir umut ve her anımda sen varsın sevdiğim, sen en mükemmel sevgisin, gülüşünde kayboldum. Bu gece çalan tüm güzel şarkılar sevdiğime gelsin. Abican, ben Kürt kızı Arzu Kaya. Menemen C10'da olan aslan kocam Doktor Zeki Kaya. Her bir zerrem aşık, her bir zerrene kurban oldum. Seni çok seviyorum. Murat Abican, eşim doktoruma, intihardan sensiz olamam, armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu B16 koşulan yoldaş Can. Aleyküm selam yoldaş kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız değerli abilerin başta olmak üzere Serdar Sönmez, Mehmet Tutkun, Kerem Bayraktar, Ekrem Bayraktar, Selim Turgay, Uğurcan Yılmaz, dost ve kardeşlerim Şahin Sincar, Tarkan Polat, İlkay Demir, Hüseyin Turgay, Arda Batı, Emirhan Canbaz, Yusuf İslam ve ismini tek tek sayamadım tüm abi kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kendine yaslanan dik yürür. Doğru duvar yıkılmaz yoldaş Can. Murat abi, ben 4 nolu B16 koşulan yoldaş Can. Kıymetli ve değerli abilerim Engin Avşar, Ferhat Aslan, Mafya Sedat, Yunus Tutkun, Dev Devran, Ferhat Taş, ismini sayamadım abi kardeşlere selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kendine yaslanan dik yürür. Doğru duvar yıkılmaz yoldaş Can. B3 kadınlar koğuşunda yatan Ezgi Bezirci. Seni çok özledik. Umarım iyisindir. Seni çok özledik. Bir an önce çıkmanı bekliyoruz. Seni çok seven canın ailen. Selamünaleyküm. Ben T1A19 koğuşundan Yusuf Aksakal. Aleyküm selam. Başta Özgür Güney olmak üzere amcamız Serdar Özcan, Dilovan Vural, Mete Dökme, Yusuf Can, Bilal Sarat, Karataş, Safter Acar, Sinan Gerçekler, Burak Çakmak, Ali Küçük, Mehmet Sayar, Kadir Can Yiğit, Rıfat İnce, Cengiz Anlı, Caner Çelik, Ergün Ateş ve son olarak Uğur Bingöl, Mete Dökmen'in derdisi Uğur Tezcan ve Fatih Boran'a bin selam olsun. Hayallerimizin suya düşeceğini bilseydim onlara yüzmeyi öğretirdim. Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Selamünaleyküm lider ailesi, aleyküm selam. Ben Erdoğan Aksakal, Şakran'da yatmakta olan başta abi Mücahit Aksakal, Yusuf Aksakal, Ramazan Keskin, Ahmet Çelik, Murat Zengin ve Menemen'de yatmakta olan dostum İbrahim Sezgin'e selam olsun. Rabbim sizinle olsun, en kısa zamanda beraber olmak dileğiyle sıradaki şarkı sizlere armağan olsun.
Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Ahmet Şakar. Buradan senin aracınla Şakran 2 nolda yatmakta olan değerli Serdar Koyuncu'ya sonsuz selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Özgürlük gökyüzünde bir bulut, ulaşılması güç lakin imkansız değil. Özgürlük aslında meydanlar dolusu bağırabilmektir. En güzel özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Seni seven sayan Ahmet Şakar, Ahmet Kaya'dan. Diyarbakır Türküsü benden, Serdar Koyuncu'ya armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Ferit Yılmaz, Şakran 2 nolda yatmakta olan değerli Serdar Koyuncu'ya sonsuz selamlarımı gönderiyorum. En güzel özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Seni seven sayan Ferit Yılmaz. Biz C14 koğuşundan Hülya Bayraklı ve Hatice Buse Yılmaz. Dostlarımız İmparatoriçe, Mehtap Gezen, Güler Demirkıran, Esen Çalışkan, Nehir Otoker, Senem Çetinkaya, Arife Gülce Gün, Gamze Çakar, Bilgin Özgören, Pelin Dursun, Ezel Özalp, Rabia Taşkesen, Poyraz'ın Sılası, Aysun Hendek, başka koğuşta bulunan canlarımız Gülsüm, Yazgan, Çilem, Duman, Ceren Ogan, Bahriye Günay, Nergis Erol, İkram Ada ve Ramo Temel'e selam olsun. Murat abi bizim için Etkinden Kralını Tanımam çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar Murat abimiz. Sağ olun kardeşlerim. Biz C14 koğuşundan Hülya Bayraklı ve Hatice Buse Yılmaz. Benim sevdiğim adam Cengiz Özdemir radyo başına. Kampüsteki selamını aldım. Seni çok seviyorum. Bunu unutma. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Hükmü veren gözlerinse özgürlük neyime? Murat abim benim için Uygar Donay'dan Gemileri Yaktım şarkısını çalar mısın? Sana da selam olsun Murat abimiz. Aleyküm selam kardeşim benim. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Ömer Çalışkan. Aleyküm selam Ömer kardeşim. T3B2'de yatmakta olan abim Anıl Öztürk ve Efe Üzümcü. Kardeşim Yunus Emre Sağır'a selam olsun. Allah'ım sizi tez zamanda özgürlüğünüze kavuştursun inşallah. Murat abi ben Ömer Faruk Çalışkan. T3B2'de yatmakta olan değerli abim Anıl Öztürk ve değerli kardeşim Yunus Emir Sağır'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T2C12 koğuşundan Çağla Çakır. Aleyküm selam Çağla kardeşim. Abilerim ve dostlarım olmak üzere Can Barış Çakır, Muhittin Çalışkan, Mahmut Şeran, Yavuz Çelik Cüce, Mahmut Çiftçi, İsmail Demirkoç, Ahmet Aydın Namıder Fıçı, Erkan Ekin, Portakal Kardeşler İstanbullu, İsa Enes Yüzkaya, Bulut Över, Çimen Tepeli Yiğit Emir Kırmızı, Gökhan Soğukkuyu, Emre Ördek Yaşar, Ördek Cengiz, Özdemir Coşkun, Demirkol Şeytan Serdal ve Kadın Kapalı'da bulunan Pınar Cuhalı'ya ve ismi geçen tüm abi dostlara da selamlar olsun. Sizleri seven Muti Çakır ve selam. Ben Çukurmahalle'den Yazgül'ü Yatbaz, Kadın Kapalı'da bulunan Tülay Yatbaz, en kısa sürede yine beraber olacağız, sen üzülme, Allah büyük, çocuklarınla olacaksın, sarsılırsın belki ama yıkılmazsın, Titom, Seminçek'ten Kalleş çalar mısın, Murat abi, canım kanım Titom'a armağan olsun, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Harun Aydemir. Aleyküm selam Harun kardeşim. Öncelikle dayım Erhan Tam ve Kader Birliği yaptım. Ahmet Zümrüttaş yani Azi, İbo Sil, Eyfan Bozkurt, Aksel Varol, Mehmet Oruç, Halil Deniz Altıntaş, Burak Polat, Yusuf Yakaç, Oben Yılmaz, Eren Kastalmış, İbo Cansayar, Ahmet Sil, Ali Uluçanlı'ya selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. Saraylar ve zindanlar vaat ettik. Şimdi zindanlardayız, saraylarda görüşürüz. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan sevdiğim Harun Aydemir radyo başına. Huhu beni duyuyor musun? Seni çok çok seviyorum. Ben daha iyiyim ömrüm. Beni merak etme, aklım bende kalmasın. Ben senin yapabileceklerini biliyorum. İnanıyorum sana hiçbir şey seni korkutmasın. Sen bildiklerinden vazgeçme. Ailen için, bizim için hep dik dur canımın için. Sana Kurtuluş Kuş'tan Sarılmam Lazım şarkısını armağan ediyorum. Çünkü benim sana acilen sarılmam lazım. Seni çok seviyorum. Ben Tatü İsmet Gönül Babaçörs radyo başına. Gülüşümü gelişine son nefesime sakladım. Ömrüm, kalbimin sahibi ve Nevran Temiz kardeşime de selam olsun. Seminçe Kutup'ta Yaz şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tatü İsmet. Aleykümselam İsmet kardeşim. Kader Birliği yaptım. Can abim Bilal Yavuzer. Hayat ne kadar acımasız olsa da biz bildiğimiz doğrulardan şaşmayız. Tüm kayda değer dostlara selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A14'ten Celal Eken yani Celomen. Aleykümselam Celal kardeşim. Başta Engin Afşar olmak üzere Afşar ailesi Fırat Özışık. Özışık ailesine selam eder. Akabinde A6'da bulunan dayım İshak Azar, Gökhan Ecellioğlu, Muhammed Yılmaz Çamdebili, Süleyman Gezer, Mahmut Tütüncü ve aynı kurumda bulundum dostum Gedizli İbrahim Coşkun. Finali belli şarkısı armağan olsun ben Celomen.
Ben T1-14'ten Celal Eken yani Celomen. Kıymetli dostlar Fırat Çelenk, Veli Çelenk, İbrahim Taşan, Uğur Çakır. Bayraklı'dan Hurdacı, Tayfun Yüksel, Baran Yıldız, Fırat Coşkun, İbrahim Zeybek, Yılmaz Güneysak, Mert Eko, Kahraman Mahmut Tütüncü, Ali Özcan, Arap Aslan. Ve kadın kapalıda olan Ali Arap Aslan'ın derdisi Deniz Yeşildağ, bin selam ederim. Ben Celomen. Ben T1-A14'ten Celal Eken yani Celomen. Derler o gün Özdemir Çamdibili, Sarı Oğuz, Allah var, gam yok, ölüm var, ödün yok benden, bu derlere Uzi'den unuttum şarkısı armağan olsun, ben Celomen. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C14'ten İbrahim. Birlik aleykümselam İbrahim kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan İlhan Başar, dostu Resul Doğan, Sercan Yıldız, Buğra Uğurlu, Gökhan Karasanoğlu, Müslüm Ayna Sürmeneli, Tahsin Kadir Yılmaz ve tüm koğuşa selam olsun. Elbet bir gün. İstek şarkı Ahmet Kayaz'ın Nanlardayım. Tüm kadar mahkumlarına armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C14 koğuşundan Müslüm Ayna, aleykümselam Müslüm kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan İlhan Başar, dostu Resul Doğan, Sercan Yıldız, Sürmen Eli, Tahsin, Buğra Uğurlu, İbrahim İmrak, İbrahim Birlik, Kadir Yılmaz, Heval Dalbudak, farklı kurumlarda bulunan Fırat Deder, Kenan Kaya, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ferhat Arslan, Mehmet Çekiç, bu derlere selam olsun. İlhan Başar der ki sabretmek boyun eğmek değil mücadele etmektir. Ahmet Kaya'dan karanlıkta tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Hera'dan selamlar, nasılsın? Bizler iz işteyim şimdi. Kızı okuldan almaya geldim. Oğlan kendine izin verdi. Okula gitmedi. Emre senin maaştan kalan kısmı gönderdi. Farklı bir şey yok. Allah'a emanet ol. Murat abim iyi yayınlar. Ben Sibel Keskiner. Sağ ol abim. Can dostum Yersu Gökçe Tosun. Güzeller güzelim. Yarın kavuşuyoruz. Sana doya doya sarılacağım. Seni çok özledim. Bugün Ayaz'ın pikniği vardı. Ona kısır yaptım. Aklıma seninle yaptıklarımız geldi ama kimseyle soğanları kavursak mı kavurmasak mı diye tartışmadım. Of, keşke yanımda olsan. Seninle yaşadığım her anı tekrar tekrar yaşasam. Seni çok seviyorum güzel kızım. Murat abim ben Sibel Keskiner, can dostlarım Yersu Gökçe Tosun, Damla Çakmak, Beyza Özkan, Zeynep Turan, Selin Aktaş, mesafe sadece iki nokta arasıdır. Kalplerimiz bir olduktan sonra duvarların hiçbir hükmü yoktur. Sizleri çok seviyorum güzel kızlarım. Abi kızlarıma Tülay Maciran, yaralarım var armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C10'dan Nuri Bulut. Aleykümselam Nuri kardeşim. Başta değerli abilerim Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Alonso, Orhan İşmarcı, Rejo Yıldırım, Serhat Çelik, Mehmet Barış Serdar, Yakup Tezel, Semih Ölçen, Cihan Taze Fidan, Furkan Çubukçu, Efe Aydoğdu, Abdullah Çakır Efe, ismini yazamadım, tüm abi kardeşlere selam olsun. Ayrıca kadın kapalı C8'de bulunan dayım Doktor Zeki Kaya, abim Orhan İşmarcı, değerli Arzu Kaya ve Ecem yengelerime selam olsun. Ben Menemen C10'dan Orhan İşmarcıhan'ı Alanso. Başta hapishanelerin eski temediği dayım Doktor Zeki Kaya ve Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Recep Yıldırım, Antepli, Mehmet Ali, Murat Baba, Mehmet Barış Ömer, Patır Abdullah Çakır, Efe Emin Süs, Aslan kardeşim Ali Efe ve Cihan Taze Fidan'a, ayrca değerli kardeşim Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Şakran Kampüs'te bulunan can dostlarım Uğur Akman, İbrahim Barlay, Taylan, Ozan Denli, Ahmet Orman ve sofralarını paylaştıkları abi kardeş dostlara selamlar olsun. Murat abim ben kadın kapalıdan Ecem, Menemen C10'da olan sevgilim Orhan İşmarcı radyo başına. Acısı bile bal olan sevgilim, derdinde baş üstüne kahrın da. Sen gel de bir derdine bin dermanını değişmem. Sen yeter ki es bana. Ben donarak ölmeye de razıyım. Senin hayatımın anlamı. Murat abi benim aşık olduğum adama Sevinçek'ten hiç pişman değilim, çalar mısın? Ben Menemen C10'dan Orhan İşmarcı, kadın kapalı C8'de olan sevgilim Ecem radyo başına. Sen bazen en zifiri karanlık gecemin güneşi, sen bazen yaşanacak hayatın cesaret verecek mutluluk yanı, sen bazen her zaman sevgimin tek nedeni. Ayrıca değerli dayım Doktor Zeki Kaya'nın eşi yengem Arzu Kaya da selam olsun. Benden derdime Sivit'ten kabul olan tek duamsın şarkısı armağan olsun. Şakran T3, B9 koğuşunda olan Murat Duman. Canım babamıza kucak dolusu sevgilerimizle, seni çok seviyoruz. Tez zamanda yanımızda olursun inşallah babacığım. Seni çok seviyoruz. Zeynep Elif eşi Bircan Duman'dan sevgiler. Halit Bilgiç, özledim seni. Ben Alena hep Bektaşoğlu. Eşim Tahsin hep Bektaşoğlu. Mafsalı dünya dönüp dururken değişmeyen tek doğrum senin bana olan sevgin ve benim sana olan bağlılığım. İyi ki hayatımdasın. İyi ki
benimsin. İyi yayınlar abi. Kadın Kapalı'dan Beyza Özkambel, sağ ol kardeşim. T1'deki Ömrüm Özcan yazar radyo başına.

Güç sana yakışır, zaafın olmak bana. Seni seviyorum, bunu bil de uyu ömrüm. Murat abi Eyfo'dan Ömrüm şarkısını çalarsan sevinirim. Kadın Kapalı'dan Beyza Özkan ben. Karanlık ne kadar uzun sürse sürsün, güneş yine doğar. Canlarım Damla Çakmak, Yersu Gökçe Tosun, Bilgenur Kavas, Uygar Doğanay'dan Sen Yaralı, Ben Yaralı şarkısını çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abim, iyi akşamlar. Ben Birinoğlu'dan Osman Karakalpak. Aleykümselam Osman kardeşim. Senin vesilen ile abi dostlara selam gönderiyorum. Başta Mehmet Fatih Özyeşik ve Özyeşik ailesi. Sonrasında Kurtuluş Şakarlı. Eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yılmaz Güneysak, Mert Eko, Kahraman Parlak, Engin İlhan. İşte Toroslu Emir Yıldırım, Murocan Peker, Umut Oğuz Veren, Yasin Karataş, Ozan Çetin, Engin Ergöl, İbrahim Taşyan ve Gökhan Tonkabin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birinoğlu'dan Eski İzmirli Özcan Yazar yani Öcü. Aleykümselam Özcan kardeşim. Buradan abi dost kardeşlere selamlarımı iletiyorum. Başta Aslan abim, Ozan Yazar, Kurtuluş Şakarlı, Berkay Özel, Osman Karakalpak, Mert Toprak, Emirhan Polat, Diyar Bininci, Velat Çelik, Fırat Korkmaz, Efe Uz, Erhan Aydın, Ferhat Turgay saydım, bu derlere selamlarım bakidir. Buradan Kadın Kapalı'da bulunan Ömrüm Beyza Özkan'a da sesleniyorum. Ömrüm, nefesim, hayatımın anlamı. Seni çok seviyorum. Sevgilerimle Özcan Yazar Öcü. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Birinoğlu'dan Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan abi dost kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Başta benim için çok değerli olan, kanımdan olmasa da canımdan olan Aslan abim, Eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Osman Karakalpak, Güney Yılmaz, Velat Çelik, Fatih Bozkurt, Eray Yıldırım, Diyar Bininci, Utku Yapıcı, Emrah Baysan'a selamlarım bakidir. Kadın Kapalı'da bulunan derdim Rümeysa Kınık ve Eski İzmirli Özcan Yazar abimin derdisi Beyza Özkan'a sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Ben Bayraklılı Berkay Özel. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3A13'te bulunan Ömer Elmastaş. Aleykümselam Ömer kardeşim. Farklı hapishanelerde ve koğuşlarda bulunan abilerim, kardeşlerim. Amcam Özkan Tavu. Abim Sedat Ulu, Sidar Deniz dostlarım, Agit Arslan, Berkan Polat, Hakim Bal, Eren Kollik, Mehmet Tatlı, Muhammed Çağran, Mami Birlik, Azer Birbiden, Korkularım şarkısı bu derlere armağan olsun. Yamırın ya Azadi, ben T3A13'ten Ömer Elmastaş. Murat abi, ben Şakran T3'te bulunan Ömer Elmastaş, kader birliği yaptım. Yoldaşlarım Mustafa Turan, Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Şiar, Alp Sercan, Bülbül, Avni Şan Dayı, Birtan Esen, Ekrem Bülbül, Zaza, Emre Yener, Boncuklara Fısıldayan Adam, Ferhat Kırdı, Barışcan Kartalmış, Emin Rutbil, Azer Bülbül, Korkularım şarkısı armağan olsun. Şakran T3D2 Yavuz Kırçiçek radyo başına. Bir tanem, bugün evden hiç çıkmadım. Grip olmuşum sanırım. Ateşim yüksekti. Elini almaya bile kızları gönderdim. Bütün gün çay çorba ile beslendim. Biraz ağrılarım var, yatıyorum. Baybarsımız çok iyi. Merak etme, kıpır kıpır maşallah. Bugün de arama kocam. Yarın ararsın. Seni çok seviyorum. Şakran T3D2 Yavuz Kırçiçek. Yanında olmak isteyip de olamadığım bir gün daha bitti. Sensizlik o kadar zor ve ağır geliyor ki artık bana. Ben bu şehrin neresine sığayım? Tüm dünya karşımda olsa da sen yanımda oldukça kimseye yenilmeyeceğim.

devam edecek. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A17 Koç'tan Batuhan Çinli. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta canbam olan Fikret Dost ve ailem Onur Süz, Agit Ürey, Mehmet İnan ayrı Koç'ta olsak da aynı kalplerde olduğumuz dostlarımız Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Mustafa Karabıyık, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umut Tür, Cebrail Aslan, tüm dostlara selam olsun. Gece bir söz, biz karanlık sokakların hükümdarlarıyız. Geceniz güzel olsun. Murat abi ben T4A17 Koç'tan Batuhan Çinli. Başta canbağım olan Fikret Dost ve ailem Onur Süz, Agit Ürey, Mehmet İnan ayrı Koç'ta olsak da aynı kalplerde olduğumuz dostlarımız Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Mustafa Karabıyık, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umut Tür, Cebrail Aslan, tüm dostlara selam olsun. Gece bir söz, biz karanlık sokakların hükümdarlarıyız. Geceniz güzel olsun. Murat abi selamünaleyküm. Ben Zaza. Aleykümselam Zaza kardeşim. Üçnoğlu B14 Koç'ta değerli abim Uğur Akman'a ve sofrasını paylaştığı tüm dostlarına selamlar olsun. Murat abi ben Japon. Kıymetli dostum Üçnoğlu B14'te yatan Uğur Akman'a sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Murat abi ben Furkan. Çok kıymetli abim Üçnoğlu B14'te yatan Uğur Akman'a ve dostlarına sevgiler selamlar olsun. Murat abi ben Nakit, Üçnoğlu B14'te kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a ve sofrasını paylaştığı dostlarına ve koğuştaki tüm arkadaşlarına sevgiler, selamlar. Murat abi Şakran, Üçnoğlu B14 koğuşuna kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a sofrasını paylaştı ve tüm koğuş arkadaşlarına sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ben Kadir Gültekin, buradan sizin aracılığınızla dostum Uğur Akman'a selamlar olsun. Az daha sabır iki gözüm. Özgürlük yakındır. Tosican kardeşimin de gözlerinden öpüyorum. Kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar. Selamünaleyküm. Ben T4 B12 koğuşundan Ömer Hay Amak aleyküm selam. B18 koğuşuna yatan abim Suat Konuğa selam olsun. Abim Mert Esen ile birlikte yatıyorum. Onun da sana çok selamı var. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T4 B12 koğuşundan Ömer Hayamak aleykümselam Ömer kardeşim. Dostum Mert Esen Bozyakalı, Hasan Emre Yılmaz, Muhammed Demirbaş, Yunus Göndemli, Eray Sever. Bu derdi dostlarıma Gökhan Doğanay'dan Düştüm Dara Beladayım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bey aleykümselam ablacığım. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu sen benim dünyamsın her ne olursa olsun. Nefes aldığım sürece arkandayım her zaman da olacağım. Bir oğlum var benim, canım kanım yüreğimin en sıcak köşesi, nefesimin en kıymetli sebebi gözümün nuru, gönlümün huzuru. Bir gülüşüyle içimdeki tüm fırtınaları dindiren, adını her anında kalbime dua ettiren. Müslüm Gürses'ten o sevgi sensin, armağan olsun Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm Murat abi, ben Buca F tipindeki Mehmet Ali Çelik ve Kanivar Çelik aleykümselam kardeşlerim. Canım dayılarım sizi çok seviyorum. En kısa sürede birbirimize kavuşacağız. Bir aya doktor da oluyor yeğeniniz sizin sayenizde. Biz güçlü bir aileyiz yeğeniniz Medya. Hoca F tipinden Kanivar ve Mehmet Ali Çelik her şeyle ilgileniyorum. Güzel gelişmeler olacak inanıyorum kardeşiniz Şerife. Ben hemen C3'te yatmakta olan İbrahim Deviren. Canım bugün sensiz tam bir ay oldu seni. Çok özledim. Eniştenden haber alıyorum. Yalnız değilsin. Ben ömrümün sonuna kadar Allah nasip ederse yanındayım. Bu zor günlerimiz geçecek. Yeni bir başlangıç yapacağız. Ayla, Şaziye, Seyit, Şerife, Asım herkesin çok selamı var. Bu arada bana hediye ettiğin anahtarlı arabama taktım. Baktıkça hep seni görüyorum. Sevdiğim. Çok özledim. Çok. Senin gibi kalbi güzel, merhametli bir adama bu haksızlık yapılmamalıydı. Bunlar da geçecek. Bu arada benim 8 yıldır süren bir davam vardı ya. Mahkeme beni haklı gördü. İstinaftan çok güzel bir karar geldi İbo canım. Seninle paylaşmak istedim. Seni çok ama çok özledim İbo canım. Tüm Menemen C3 koğuşunda yatmakta olan abilerimize, kardeşlerimizi de sevdiklerine kavuştursun. İbrahim Deviren'e Mahsun Kırmızıgül'den Bu Sevda Bitmez şarkısını armağan ediyorum Özlem. Murat abi selamünaleyküm. Ben T2A16'dan Kadir Tosun. Aleykümselam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim benim. Güzel gözüm nasılsın iyisindir umarım. Beni soracak olursan sensiz nasıl olabilirim daha bilmiyorum. Ama az sabır sanıyorlar ki bir daha çiçek açmayacağız. Allah'a yemin olsun bu bataklıktan çıkıp en güzel çiçeği biz açacağız. Sevdiğim. Geçmez dediğin kaçıncı günün yarındasın. Elbet geçecek elbet bitecek bu zor günler. Seni canımdan çok seviyorum canım eşim. Murat abi ben TK16'dan Kadir Tosun, kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Bayramın anlamı kavuşmak derler ama bazı kavuşmalar demir kapıların arkasında bekler benim.

bayramın biz özgürlüğe kavuşunca başlayacak sevdiğim. Her şeyin ayrılısı ömrüm olsun bir tanem. Ayrı ayrı olsak da aynı gökyüzü altında sabaha uyandık. O uzun bekleyişlerin sarılmayla biteceği gün gelecek elbet bir gün sevdiğim kadın. Canım eşim seni çok seviyorum. Her zaman yanındayım. Selamlar, selamlar Murat abi. Şakran T4'te yatan canımın içi Emircan Aydın. Ne kadar beni kırsan da üzsen de senden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimi, yanında olacağım ve seni çok sevdiğimi bil. Hasretin yüreğimi dağılıyor. Her geçen gün daha çok özlüyorum seni. Aynı okyanusun farklı akvaryumlarındayız. Senin dediğin gibi çok sevildiğini bil Emircan Aydın. Murat abim, Şakran T4'te yatan Emircan Aydın, benim için her zaman çok farklısın, canımdan bir parçasın ama dört duvar arasında olman dışarıda seni bekleyen kalbi dilediği gibi incitebileceğin anlamına gelmez. Burada yalnız olan sadece sen değilsin, ben de dışarıda kocaman bir yalnızlık ve hasretle mücadele ediyorum. Çok ama çok seviliyorsun, kendine çok dikkat et. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Karşıyakalı Hasan. Aleykümselam Hasan kardeşim. Kadın kapalı B9 koşuna bulunan Pınar'ıma sesleniyorum. Sen benim kurak gönlüme düşen ilk yağmur tanesi, karanlık labirentlerimin her dönüşümde karşıma çıkan o huzurlu ışıksın. Kalbimin tüm kapılarını araladığımda karşılaştığım o en sıcak bahar güneşi sadece sensin. Ne zaman yollarım kararsa, ne zaman içimdeki umut sönme yüz tutsa, pusulam da sensin, sığınam da sen varken dünya biraz daha anlaşılır, zaman biraz daha katlanır oluyor Pınar'ım. Murat abi, ben Karşıyakalı Hasan, kadın kapalı B9 koğuşundan bulan Pınar'ıma sesleniyorum. Emek harcanmadan aşk bulursan ayrılığı da lüzumsuz bir acı olarak bakarsın. Ama bizim gibi emek harcayıp seversen yarının gözünden yaş düşse ölüm geldi sanırsın Pınar'ım benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 B15'ten İbrahim Eriş. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Can İbrahim Eriş Can. Doğru mu okuyoruz gibi? Öyle yazılı. Burada kader birliği yapan öncelikle aslan dostum Ahmet Dündar olmak üzere dostlarım Ercan Bali, Muhammed Aydın, Namı Der Tweet'i, Cemil Uzun, Serdar Gündüz, Palancan, Özü Öner, Çaki Başkan, Oğulcan, Kalkan, Hasan, İşcan, Engin, Alpaslan, Seçkin, Gülpınar ve başka koğuşlarda bulunan Kemal, Acar, Ferhat, Türkaya bu derdere bin selam olsun. Selamünaleyküm herkese, iyi akşamlar. Aleykümselam. Ben T1B15'ten Cemil Uzun. Öncelikle T3'te bulunan abim Yılmaz Uzun, Menemen'de bulunan Emin Uzun ve aynı koğuşta, aynı kurumda bulundum canlar. Ahmet Dündar, Ercan Bali, İbrahim Erişen, Muhammed Aydın yani Tweet'i, Baran Can Özü, Kurtuluş Şakarlı, Ceyhun, Filiz, Engin, Alp, Aslan, Seçkin, Gürbulak ve Şahin Beşer. Kadın kapalı da olan Ayten ve tüm arkadaşlarına selam olsun. T1B15'e selam ve sevgiler. Yanlışlık var mı? Şöyle diyelim. Selam ve sevgiler, saygılar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam Kenan kardeşim. B2 koğuşuna yatan sevdiğim Damla, canımın içi. Yokluğum beni zora sokuyor. Daha önce böyle bir hüznü tatmamıştım. Böyle bir sızı doldurmamıştı yüreğimi. Böylesine üzülmemiş, gecenin karanlığıyla mutsuzluğa boğulmamıştım. Müslüm Gürses'ten senin kadar hiç kimseyi sevmedim. Murat abi, ben Damla Avcı, B2 koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattığım dostlarım Zeynep Uğrak, Çiçek Özek, Meltem Toprak, Can Toprak Dağ. Evet, Meltem Toprak Dağ. Tuğçe Kundakçı, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Allah kurtarsın diyen çok da kaldırıp kapıyı açan yok. Şarkı armağan ediyorum, gülüm. Murat abi, Damla'ya sevdiğim anneme yanlış numara yazmışlar. Tekrar annemi ara, numarayı düzeltsinler. Seni çok seviyorum, sevdim. Ceza bizi yıldırmaz ancak kilo aldırır sevdiğim. Bunu unutma, böyle bir not var Damla. Selamünaleyküm, iyi yayınlar Murat abi. Ben Şakran T3C5 koğuşuna yatmakta olan Aksel Varol. Aleykümselam Aksel kardeşim. Öncelikle dayım Erhan Tan ve kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim o ben Yılmaz Eren Kastalmış, Harun Aydemir, Yusuf Yakaç, Burak Polat, Mehmet Oruç, Eyfan Bozkurt, Suat Akbalık, Atakan Kahraman, Ahmet Zümrüttaş, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Murat Deveci, İbo Sile selam olsun. Geceyi Erhan Tandayım'ın sözüyle noktalamak istiyorum. Asil olan asil yaşar. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan Aksel Varol radyo başına. Dediğin kişiyle görüştüm, bana gerek yok, Miray halleder zaten dedi. Tüm gün senin işlerini halletmekle geçti. Dün beni çok üzdün, emin ol. Çıkmanı senden çok istiyorum ve elimden geldiğince uğraşıyorum. Bana güven, Allah'a emanet ol, benden sana hirayzer düş. Seven eder mi böyle şarkısı armağan olsun.

Şakran TSC5 koğuşuna bulunan oğlum Aksel Varol radyo başına. Oğlum, ruhum, seni çok özledik. Çok seviyoruz. Dualarımızdasın. Rabbim tez zamanda bizi kavuştursun. Ümidini kesme. Allah'a sığın. Benden sana eskisi gibi değilim artık şarkısı armağan olsun. Selam Murat abim, iyi yayınlar. Ben Sevgi Türkeli. Aleyküm selam kardeşim. Hem sağınam hem sığınam. Adam Bayram Türkeli. Ömrüm, sevmene nasıl aşıksam öfkene de aşım. Bunu unutma. O yüzden benden de kurtuluşun yok. Çünkü sen sesin gölgen benim evimsiniz. Ben sensiz evsiz yapamam. Sana deliler gibi aşık karın Sevgi Türkeli. Sevdiğim aslan kocam yine payımıza hasret düştü. Olsun, ellerin ellerinde olsun. Her zaman fark eder mi bizim için? Biz dik duracağız her zamanki gibi. Çünkü biz Bay Sev Türkeli'yiz. Kimilerinin hoşuna kimilerinin zoruna gider elbet. Ama sonuç asla değişmeyecek. Sevdiğimi iki benimsin her şey. Murat abi can eşim Bayram Türkeli Müslüm Gürses'ten elimde değil şarkısını armağan ediyorum. Elif Bozkurt radyo başına. Elif'im, annem, canım kurban olsun. Bir gün değil ölene kadar peşindeyim. Kimseye kalmayacak. Senin için canımı veririm Elif'im. Sesini duysam sesine sarılacağım. Seni çok özledim. Her şey geçiyor da özlem diye bir şey var. Gurbetin özlemi işte geçmiyor. Eti yok, kemiği yok ama acısı çok Elif. Bana acil haber gönder. Sen neden hastaneye gittin? Tam ayrıntısını ne konuştuk ama demedin. Aklım kaldı. Kafayı yiyeceğim. Acil beni ara. Bence 8'den bine ekitmen. Ben bazı insanları yüreğimin en güzel yerine taşıdım, yeri geldi. Tartıştık, aynı odada günlerce sustuk, konuşmadık ama aynı masada biz olduk. Ebedi dostum Ulviye Uçar, dostum Dilek Karakaya, kardeşlerim Elif Bozkurt, Çilem Demir, dünyaları sığdıramadığım sevgilim Rafet Kale, aklım sende olunca kendimi hep eksik hissediyorum. Gözlerimi açtığımda yanımda olmamanın verdiği o sızıda seni göremediğim her saniyede kalbimin her atışında özlüyorum. Sensiz olan hiçbir şey istemiyorum. Ayrıca Sinan da abime de selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T118'den Gökhan Ergül. Kadın kapalıda bulunan diğer yarım Gülüm. Ecelin çukurunda mutluluğu yaşamaktır. Sanki seni sevmek. Şiddetli bir yağmurun altında ıslanmak gibiydi. Seni sevmek bir namlunun ucundaki kurşun gibiydi. Sevdiğinden vazgeçmemek iki damla gözyaşıydı. Belki senden uzaklarda gülümseyememek gözlerinde tutuklu kalışlarım gibiydi. Sevinirken seni izlemek ne tatlı şey. Sen be Gülüm. Hayallerimi gerçekleştiren kelebek veya sınıfta kaldığım tek gerçek. Seni çok seviyorum. Emrah'tan Gün Biter şarkısı bize armağan olsun. Sevgilerle Gökhan Ergül. Murat abi, ben Gökhan Ergül. Kadın kapalıda bulunan yüreğine hayran kaldığım kadınım Gülüm. Başımın en tatlı belası. Kaşına gözüne öldüm. Çok özledim seni. Abim ve annemin de çok selamı var sana. Zalimin kızı. Öyle uçsuz bucaksız seversin ki bu olaya insanüstü güçler şahit olur sevdiğim. Her zaman kalbimdesin. En yakın zamanda kavuşmamız dileğiyle. Sevgilerimle sevdiğin Gökhan Ergül. Ben T118'den Halil Karagöz. Kadın kapalı C11'de bulunan iki gözüm Muğlalım. Güzel kadınım. Her şey en güzeli bizim olacak. En kısa zamanda seni çok seviyorum. Unutmak yok. Hatırlayıp yaşamak var. Ölesiye Sefo Tefo'dan Bir Dünyamsın şarkısı bize armağanındır. Sevgilerimle Halil Karagöz. Bir şarkı sonrasında kardeşlerimin kısa kısa böyle 10 dakikalık kayıt mesajları, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A13 koşulan Mert Akdemir. Öncelikle koşumuzda yatan aslandayım. Umut Tür olmak üzere koşumuzda kader birliği yaptığımız abi ve kardeşlerim Aykut Sarı, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Agit Özkan, Aslan abim Ayhan Erez, Özgür Geçitmez, Halis Artan, Ercan Artan, Doğukan Yaz, Yiğit Avcı, Hakan Demirtaş, Hakan Polat, Mervan Demircan, Saray Altu, Ebu Bekir Bozoğlu, Gece Aslan abim Hakan Polat'ın sözleriyle bitirmek istiyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle hepinize selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A1 A13 koğuşundan Efe Seymen Özden. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan dayım Umut Tür olmak üzere koğuşumuzda kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Aykut Sarı, Özgür Oyanık, Agit Özkan, Hüseyin Kürcan, Görkem Şambal, Aslan dostum Ayhan Erez, Halis Artan, Özgür Geçitmez, Enes Özen, Mirbey, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Emirhan Yula, Mert Akdemir, Yiğitcan Avcı, Mervan Demircan, Ozan Ocak, dostum Ayhan Erez, Ahmet Uzunoğlu, tek dostum Kayhan, Melih Şenel, Burhan Ceylan, geceye dostum Ayhan Erez'in sözüyle bitirmek istiyorum. Başı karlı yüce bir dağ olmak öyle bir şerefti. Ben T4A13 koğuşundan Furkan Yanık. Öncelikle aslandayım Umut Tür olmak üzere abi kardeşlerim Aykut Sarı, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Aslan abim Ayhan Erez, tek dostum Efe Seymen, Hakan Demirtaş, Halis Artan, Erhan Artan, Enes Genç, Enes Köse, Emirhan Yula, Ahmet Uzunoğlu, Yiğitcan Avcı, Mert Akdemir, Mervan Demircan, Ozan Ocak, Özgür Geçtirmez, Fikret Dost, Batuhan, Melih Seneş, Serhat Ceylan, gece aslan dostum Efe Seymen Özden'in sözüyle son vermek istiyorum. Madem ki böyle bir düzen gücü olanlar gülüyorsa, güçsüzler bir anaya doymadan ağlıyorsa, evladına gücü yetmiyorsa zalimin elinden gücünü alma vakti. Selamünaleyküm Murat abi. Bence ondan Doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Furkan Çubukçu, Taşkın Eleftos, Keko Fırat, Sinan Dar, Rafet Kale, Murat Akta, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, Okan Erbaş, Cihan Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi, bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar doktor. Murat abi ben C10'dan Doktor Zeki Kaya, Gaffo, Ahmet, Beran, Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Efe Genal, Eşref Duman, Yılmazsak, Güneysak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patır, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaylı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Ferdi Demir, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın, Murat abi bu ismini yazdım ve yazamadım tüm dostlarıma selamlar olsun, saygılar doktor.

Murat abi ben T1B13 Koç'tan, Eski Çamlık'tan Memo Akan, aleykümselam Memo kardeşim. Burada kader birliği yaptım, aslandayım. Gündoğan Doğan abilerin başta olmak üzere. Şeyh Muzdayar, Reber Hacıoğlu, Emrullah Korkmaz, Yakup Bulut, Adnan Doğan, Mehmet Toprak, Uğur Tezcan, Emre, Aygün ve dostlarım, kardeşlerim başta. Can kardeşim, Kerim Bakar dostum, Ahmet Cintan, Resul Yıldırım, Ferhat Yalçın ve kadın kapalıda olan canlarım, Sultan Korkmaz, Gizem Kanlı'ya bin selam olsun. Bu şarkı benden bütün derlere armağan olsun. Asil Haskaya'dan bedeli var. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B13'den Şeyh Muzdayar, yani Çavreş, aleykümselam Şeyh Muz kardeşim. Burada kader birliği yaptım, dayım Gündoğan Doğan abilerim, Hıdır, Bali, Reber, Hacıoğlu, Yılmaz, Sarıoğlu, Yakup Bulut, Emrullah Korkmaz dostlarım ve kardeşlerim olan Ferhat Yalçın, Çılgın Çocuk, Memo Akan, Ahmet Cintan, Eski Çamlık'tan Kerim Bakır, Adnan Doğan, Mehmet Toprak, Resul Yıldırım, Kadir Yıldırım, bu derlere benden bin selam olsun. Gece Çavreş'ten bir söz. Tutukluk yapmayan tek şey cesarettir, kalite asla tesadüf değildir. Murat abi ben T1B13'ten Şeyh Muzdayar, yani Çavreş. Burada dost ve abilerime seslenmek istiyorum. Aynı kurumda bulundum. Dostum Mehmet Nurullah Tar, yani Haciko başta olmak üzere. Muhammed Aydın, yani Twitter. Muhammed Sayın Taşkın Eleftoz. Mehmet Can Alan. Ramazan Gültekin, T2'de yatmakta olan. Mehmet ve Kadir Üstündağ. Doğan Kurt, yani Nijya. Üçnoğlu'da yatmakta olan. Mesut Hacıoğlu, İdris Hacıoğlu, Mehmet Hacıoğlu, Serhat Sayan, yani Mişko. Son olarak benim için kıymetli olan dostum Nedim Korkusuz. Bu derlere benden selam olsun. Rabbim sizi tez zamanda ailelerinize kavuştursun. Sevgilerimle Şeyh Muzdayar, yani Çavreş. Gece bir söz. Bırak giden gitsin, silen silsin. Atacak kemin varsa geleceğinde olacak. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B13'ten Ahmet Cintan, aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta kader birliği yaptım, dayım Gündoğan Doğan, dost ve arkadaşlarım Şeyh Muzdayar, Mehmet Akan, Ferhat Yalçın, Adnan Doğan, Kerim Bakır, Mehmet Toprak, Reber Hacıoğlu, Uğur Tezcan, Hıdır Bali, Mehmet Er Yakşı, A13 Koğuşundan Yusuf Kaymaz, C6'daki Mehmet Ali Alak, Ballıkuyulu Haciko, Uğur Bingöl, benden bu derlere selam olsun. Mehmet Cintan, gece bir söz. Geçmeyen kara gün, yıkılmayan saltanat yoktur. Bugünlerde geçecek, hatıra olarak kalacak, çalacak tüm şarkılar dostlarıma armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B13'ten Adnan Doğan, kader birliği yaptım. Dayım Gündoğan Doğan, dostlarım Şeyh Muzdayar, Muhammed Akan, Ahmet Cintan, Emre, Aygün, Ferhat Yalçın, Resul Yıldırım abilerim, Mehmet Toprak, Kıdır Bali, Reber Hacıoğlu, Yakup Bulut'a selam olsun. Başka

Koğuş'ta bulunan dost ve abilerim Ahmet Can Özdemir, Ahmet Can Alan ve abim Daylak Mustafa Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Uğur Tezcan'a Murat abi çalınan en güzel şarkılar bu isimlere armağan olsun. Kaleli Adnan Doğan, yaşadığın hayatın hakkını ver. Özgürlük bedel ister, bedel ise sevdiklerini. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B13'ten Mehmet Toprak Kader Birliği yaptım. Başta dayım Gündoğan Doğan, dost abi kardeşlerim olan Şeyh Muzdayar, Reber Hacıoğlu, Emrullah Korkmaz, Adnan Doğan, Muhammed Akan, Emre Aygün, Ferhat Yalçın, Resul Yıldırım, Bozcakalı, Arap İsmail, Ahmet Cintan, Yakup Bulut, başka kurum ve koğuşlarda bulunan abilerim, dostlarım olan Engin Avşar, Erkan Tan ve Mert Alptekin'e selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Mehmet Toprak, Murat abi benden bir şarkı bu isimlere armağan edersen sevinirim. Suskunluğumuza kimse aldanmasın. Biz esersek mevsimler değişir. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B13'ten ayrancılardan Resul Yıldırım Kader Birliği yaptım. Başta dayım Gündoğan Doğan, dost ve abi kardeşlerim olan Şeyh Mustafa Adnan Doğan, Muhammed Akan, Emre Aygün, Ahmet Cintan, Ferhat Yalçın, Mehmet Toprak Kıdır Bali, Mehmet Demir Pençer, Reber Hacıoğlu selamlar olsun. Başka koğuşta bulunan kardeşlerime, abilerime özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Müslüm Gürses'ten Gökyüzü şarkısı armağan olsun. Hayat bazen zor bir öğretmendir ama öğrettiği dersler unutulmaz. Güçlü olanlar kazanacaktır.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A5'ten Kadir'da. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Beraber kader birliği yaptım. Osman Elçi, Onur Çelik ve Kaya Akgün, B18'de yatan Suat Konuk abim. Akabinde A8'de yatan Ferhat Arslan, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Tatü İsmet dayı aynı kurumda bulundum. Ayhan Yalçın, Harun Görür, Emre Demircan, Muhammed Talha Kılıç, Cem Güler, kardeşlerim Erencan, Altun Eren, Arslan, Baran Erol, Alman Okan, Bornavalı C, Burak Ay, T1'de yatan Resul Yıldız, Menemen cezaevinde olan abim Mahmut Abaylı ve Muhammed Özcan'a bin selam olsun. Kaybetme korkusu olanın kazanma şansı yoktur. Allah'a emanet olun. Kadir Dağ. Burası abi, ben T4A5'ten Kadir Dağ. Beraber kader birliği yaptım. Osman Elçi, Onur Çelik ve Kaya Akgün. B18'de yatan Suat Konuk abim. Akabinde A8'de yatan Ferhat Arslan, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Tatü İsmet dayı. Aynı kurumda bulundum. Ayhan Yalçın, Harun Görür, Emre Demircan, Muhammed Talha Kılıç, Cem Güler, kardeşlerim Erencan Altun, Eren Arslan, Baran Erol, Alman Okan, Bornavalı C ve Burak Ay. T1'de yatan Resul Yıldız, ben hemen cezaevinde olan abim Mahmut Abaylı ve Muhammed Özcan'a bin selam olsun. Kaybetme korkusu olanın kazanma şansı yoktur. Allah'a emanet olun. Kadir Dağ.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Ben T1B 18'den Halil Karagöz, Aslan kardeşim yani Ozan Yazar, Murat Korkmaz, Mustafa Kamber, Sarı Mustafa Evcil, Sayın Bayram, Gökhan Ergül, Halil Kadir, Utku Düğme, Hasan, Şahin, Varol, Yelkülen. Yanlışlıklar var. Yeğenim Ahmet Kandemir, Aslan abim Volkan Şendil, Serhat Demiröz, bu derlere Murat abi, Tefo Seko, Bir Dünyasın şarkısı armağan ediyorum sana zahmet. Çalarsan sevinirim. Tüm Karabağlar çocuklarına selam olsun. Herkese iyi akşamlar. Ben Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Kardeşlerim Mehmet Karagöz, Sergen Ava, Ozan Yazar yani Deve, Mustafa Kamber, Sarı Mustafa Evcil, Gökhan Ergül, Fırat Korkmaz, Sayın Bayram, Ferhat Turgay, Serkan, Zengin Ömer, Yalçın, Ali İdem, Ahmet Motor, sizleri seviyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. En güzel şarkılar sizlere armağanımdır. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. Ben T1B18'den Fırat Korkmaz. Aleykümselam Fırat kardeşim. Başta Can abim Halil Karagöz olmak üzere akabinde Mehmet Karagöz, Sergen Ava, Ozan Yazar yani Deve, Sayın Bayram, Doğan Baydır, Sarı Musu, Sarı Mustafa Evcil diyelim. Gökhan Ergül, Aslan Yılmaz, Mustafa Kamber, Sofi, Serkan Zengin, bu derli abi ve öz kardeşlerim özgürlük sofralarında oturmak dileğiyle. Halil Karagöz abime Güllü'den bir sevgi borcum var, unutmazsan çalarsan sevinirim. Herkese iyi akşamlar. Murat abi kolay gelsin. Ben T1B18'den Fırat Korkmaz. Farklı kurum ve koğuşlarda yatmakta olan Can kardeşim. Cemal Korkmaz, Önder Korkmaz, Efe, Oğuz Yıldırım, Bozda, Mehmet Can Bozkurt, dostum Kadir Tür, Hazar Soydan, Adem

Sabun, Gökhan, Ay, Can abilerim Ozan ve Özcan Yazar, Barış Alabay, Osman Kalkan, Volkan Geve, bu değerli dost abi kardeşlerime özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya'dan Ah Ne Fayda şarkısı armağan olsun. Dostluk zindanda belli olur, yoksa sofrada herkes dost. Ben Fırat Korkmaz, tüm dostlara selam olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam T2B16 koğuştan, ben Samet Kırkdişlioğlu, namı der Cio, ben Uğur Dağ, Dibek başından. Aynı kurumda bulundum Azat Başak, boksör Mahmut Ekrem Güneş'e, Mahmut Aygün diyelim. Ekrem Güneş, sonsuz selamlarımı iletiyorum. Ben Cio, babam Mahmut Kırkdişlioğlu Mardinli, Mahmut abim Selahattin Yıldırım Köylü, Umut Kam Yusuf İstanbul'a Paşa, Açıkbaş Emre, Bakaş Tolga Yalur, Hacı Can'dan dayıma selam olsun. Rabbim emanet olun Eyüphan, 3 gecedir yatamadım, benden bu canlara armağan olsun. Murat abim mesajım Şakran T2B16 koğuşuna yatan sevdiğim Samet Kırkdişçi oğluna Uygar Donay'dan gel şarkısı benden sana Aslan Cio'm. Zamana değil sana bağlayayım. En güzel tahliyem sana kavuşmak, beklenensin gülüm. Meremen B1'de yatmakta olan Atahan Ersun. Annem babanlar yarın dönüyor. Aslında bayramdaki görüşüne gelmeyi çok istiyorum ama baban da çok kalabalık olur, bir şey anlamazsın diyor. Çok ikna olmadım ama hayırlısı annem, kendine dikkat et. Meremen B1'de yatmakta olan Atahan Ersun, sevgilim tüm işleri hallettim, yarına herhangi bir şey kalmadı, sadece çok yoruldum, umarım her şey güzel olur. Bu arada artık yemek yiyorum, iyileştim, merak etme, seni çok seviyorum aşkım, dua et bizim için. Bu arada ablam bayram demişken, aklımıza gelmişken hemen şimdiden paylaşalım süreç içerisinde ve o güne kadar program süresi içerisinde paylaşacağım. Allah nasip ederse biliyorsunuz önümüzdeki hafta çarşamba günü bayram birinci günü. Bayramın birinci günü buradayım. Zaten Arefe günü normal mesaim. Bayram birinci günü normal mesaim. Aynı saatte geleceğim. Bayram mesajlarınızı okuyacağım. Son mesajınıza kadar. Bayramın ikinci günü perşembe yokum. Üçüncü cuma yokum. Dördüncü cumartesi yokum kardeşlerim. Normal iznimi kullanacağım. Bilginiz olsun, bayramın birinci günü Allah nasip kısmet ederse kardeşiniz burada. Hem ARP günü buradayım. Normal mesai. Çarşamba da Allah nasip ederse bayram tatili yapmayacağım. İlk günü sırf mesajlarınızı okumak için geleceğim. Perşembe, cuma, cumartesi 3 gün kendi iznimi kullanacağım. Sevgili kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Bilginiz olsun. Daha da bunu inşallah süreç içerisinde paylaşacağım aralarda. Unutmuştum aslında. Açılışta da paylaşacaktık. Ablamın bayram ziyareti deyince oradan aklımıza geldi. Bilginiz olsun. Dün de anons etmiştim. Radyo Satılık Lider. Bilginiz olsun. İlgilenmek isteyen, bilgi almak isteyen kardeşlerim. Zaten bugün birkaç kardeşimiz gündüz aramış. Özgür kardeşimizle konuşmuş. Haberini aldım. Bilginiz olsun. Ulaşmak isteyen kardeşlerim. Zaten liderin telefonu var hepinizde. Bilgi alabilirsiniz. Gerek beni arayabilirsiniz. Gerek Özgür'ü ya da Derya'yı, hangisine ulaşmak isterseniz ulaşıp bu konuda da bilgi alabilirsiniz. Lider satılık agaları satıyor. Haberiniz olsun. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Aklımıza geldikçe de süreç içerisinde hatırlatırız. İlgilenen olursa dediğim gibi. Selamünaleyküm Murat abim. Aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, en büyük şansım, sevdiğim adamım. Hiçbir sıkıntı yok sevgilim. Bizler çok iyiyiz. Biraz bayram üstü yoğunluğumuz var. Bir de seni çok özlüyorum. Onun haricinde her şey yolunda, kurban oldum. Aklımızda fikrimizde yalnızca sen varsın. Sen benim hayatımın tamamısın. Seni çok seviyorum. Savaşım, göz bebeğim. Savaş Aktaş, yakışıklı babam, seni çok özledim. Ben artık uslu bir çocuk oldum. İnanamazsan şöyle diyelim. İnanmazsan anneme sor. Uslu çocuk olursam böyle anneme söyle. Senin yanına gelmek istiyorum. Seni de annemi de çok seviyorum. Babaların babası Kral Aslan babam. Savaş Aktaş. Ben Berat Avşar, Aslan amcam Engin Avşar ve kıymetli abilerim Gaffu Ahmet Bağcı, Baran Bağcı, Süleyman Bulut Avşar, Mehmet Toprak, Remzi Tekdemir, Emrah Kocaman, Haciko Nurullah Tar, Erhan Turgut yani Eroş, Muhammed Yılmaz, Şakir Söylemez, Celal Eken, Celomen, Mert Toprak, Özcan Avşar ve Öz Işık ailesine selam olsun. Engin Avşar, senin ismin yeter Aslan amcam, elbet bir gün. T2C5 Özcan Avşar, Öz abilerim Engin Avşar, Ali Arap Aslan, Süleyman Bulut Avşar, kıymetliler Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, Polat Denerli, Tamer Demirdaş, Haktan İl Aslan, Seçkin Der, Doğan Kurt, Mustafa Yiğit Öcü, Özgür Ökten, Mert Eko, Kahraman Celomen'e selam olsun. Serkan Yavuz Kral abim, Engin Avşar, senin ismin yeter elbet bir gün.
T2C5 Serkan Yavuz, Kral Abileri, Mengin Avşar, Vahap Aksoy, Ali Gürbüz, Dostlar, Özcan Avşar, Yavuz Ferdi Bal, Rojin Yılmaz, Devran Yüksek, Emirhan Temel, Berkay Malak, Apo Altun, Kubilay Çağlar, Mustafa Yiğit, Melihcan, Bünyamin Durmaz, Mertcan Karayüz'e selam olsun. Krallar için değil, inançlar için can verilir. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Fırat Özışık, Aslan kardeşlerim Mehmet Fahdi Özışık, Efsane Azat Özışık, Baran Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık, Sabri Kulaksız, Doktor Zeki Kaya, Ahmet Kartal, Resul Yıldız, Engin Kaya, Fuat Yüce, Osman Kara Kalpak, Fırat Çelenk, Polat Denerli, Muhammed Yılmaz, İbrahim Taşyan. Bu dostlara bin selam olsun. Ben Zazi Fırat Özışık, özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Zazi Fırat Özışık, Mehmet Fatih Özışık, Azat Özışık, Baran Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık, Engin Avşar, Ogün Özdemir, Celomen Oğuz Toğluk, Ahmet Bağcı, Mert Eko Kahraman, Yılmaz Güneysak, Oğuz Beşkaya, Savaş Dinç, Baran Yıldız, Mehmet Çınar, Nado Emre Yaşar, Erhan Akyol. Bu dostlara ve ismini unuttum dostlarıma da bin selam olsun. Ben T1C17'den Muhammed Sayın, Derlim Buse Işık Radyo Başına. Vapur denize, martılar gökyüzüne, güneş gülüşüne ve sen en çok benim yanıma yakışırsın. Not, geçen hafta hatırlarsan o iki gün dönüş yapamadığımı zannettin. Aslında mesajların yazılmıştı, nasip olmadı. Benlik sorun yoktu. Teknoloji mağduriyetiyiz. Ayrıca benim gülüşüme bir ömür verilir ise senin bağlılığın bir ömür yetmez. Kalpten gelen çok şeysin. Ben T1C17'den Eray Deniz Oyman, değerli ve güzel dostum Buse Işık ve yanında bulunan Aleyna'ya çok çok selamlar. Ayrıca Buse'm, sen bir şey yapıyor isen bir bildiğim vardır. Sözünü dinlerim. Seviliyorsun, öpüldüğün gece bir söz. Bazen hayatınıza bir el dokunur ve her şey değişir. Murat abim, sana da iyi yayınlar. Sağ ol Eray kardeşim. Ben T1C17'den Muhammed Sayın, bir çıkmazın içinde olmaktansa üstesinden yalnız gelmeyi ve daha büyük başarıları arzuluyorum. Çaresizliği, korkuyu şimdiye kadar hiç tatmadım. Kaderi bir çıkış noktası olarak görüyorum. Eğer mutlu bir gündeysen Celal Sagu'dan yakarım İstanbul'u. Murat abim çalar mısın? Mutlu Mesut dinleyelim inşallah Muhammed'im. Merhaba Murat abim, gecen güzel olsun. Mugo, ben B9 koğuşundan Hülya Atsoy, yani Kürt Hülya, sağ ol kardeşim benim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kanında asalet olanın hiçbir yerde gösterişe övülmesine gerek yoktur. O her yerde asil ve dik başlıdır. T1'de olan can parçam oğlum Cesur Bayhan ve aslan yerim Suat Atsoy'a da çok selam olsun. Bu canlar Ahmet Kaya'dan geçmiyor, günler çalarsan sevinirim abim. Murat abi, B9 koğuşuna bulunan Hülya Atsoy, yani ablam Kürt Hülya'm radyo başına. Bacım kurban oldum, Rabbime ne kadar şükresem az. Bana senin gibi bir abla nasip etmiş. Kendi güzel huyu güzel dünyayı bir kere daha gelsem yine ablam sen ol isterdim. Rabbim ayağına taş gözüne yaş değdirmesin inşallah. Seni çok seviyorum. Keza Bamu, Hozan Hamit'ten nayı nayı benden sana gelsin abla. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır, anneme anne mahkeme atmış ama uzun bir süreç geçireceğiz, ama kısa bir süreç geçireceğiz. Bir şekilde bu günler geçecek. Fatma Tunçlar, sen de sıkılma abim, senin için de ama kısa bir süreç geçireceğiz. Bu da ama uzun bir süreç geçireceğiz. Sizin ikinizi de yanaklarınızdan, ellerinden öpüyorum, ayaklarınızdan öpüyorum. Sizi seven Veli Deveci, Ebru Gündeş'ten annem şarkısı armağan olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım annemin mahkemesi 3 ay attı, sıkılmayın olsun, bugünler de geçecek, patlak gözlüm. Ceylan'ım kendine iyi bak, yemene içmene dikkat et, seni çok seviyorum kadınım. Hayat senin ne güzel, Güllü'den gözlerin gözlerimde kaldı şarkısı sana armağan olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım ömrüm sen benim solmayan çiçeğimsin, seni çok seviyorum. Sen benim bu hayatta en büyük varlığımsın, seni ölene kadar seveceğim. Kalbimin tek sahibi, Güllü'den gözlerin gözlerime şarkısı sana armağan olsun. Velitim, sevgilim, bugün güzel haberimiz oldu. Seni çok seviyorum kalbim, sabırsızlıkla seni bekliyorum adamım Victoria. Ben Filiz, T4A8'de olan Doğukan Erdoğan, kokuna hasret kaldım kara gözlüm, çok özledim seni. Yakındır kavuşmak, o kara gözlerinden hasretle öpüyorum canım oğlum. Ben T4A8 koğuşundan Altındağlı Doğukan Erdoğan, koğuşumuza bize dik duruşuyla abilik yapan asil ve yakışıklı Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim olmak üzere Orhan Yarcı, Sait Sayım, Eren Köse, Mustafa Anıl, Gürkan, Bedri, Mehmet Doğan,
Emre Arslan Murat Vatansever.

Feyyaz Spesket, Emin Tuğrul, Oktay Arman, Yusuf İstanbul, Ahmet Ergül, Azat Delikanlı, İbrahim Akbaş ve aynı kurumda bulundum. B18 koğuşundaki Suat Konuk abim ve B12 koğuşundaki Ahmet Karakaş'a bin selam olsun. Canım abim Ferhat Arslan der ki herkes karanlıkta kendini sakladığını sanır ama bilmezler ki biz karanlıkta kimin ne olduğunu net görürüz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3C3 koğuşundan Tamer Ayaydın. Kader birliği yaptım can dostlarım ve arkadaşlarıma hitaben. Görkemcan Öztoker, Cevdet Güngör, Adem Sabırlı, Doğan Özdemir, Hakan Keser, Şeyh Musürer, Ahmet Balcı, Enes Agirman, Hamuke, Sait Meriç, Sabri Demircan ve ismini saymadım. Tüm abi kardeşlerime selam olsun. Ben T3C3 koğuşundan Tamer Ayaydın. Benim için değerli olan dostlarım. Özhan Özgün, Barış Koçer, Hakan Kırımlı, Mithat Bergin, Nafiz Gök, Naif olabilir mi? Nazif Gök, Eyüp Çiçek, Murat Çiçek ve B8 koğuşuna ayrıca ismini sayamadım. Tüm Gediz Yukarı Mahalle çocuklarına sıradaki şarkılar armağan olsun. Şakran T3C3 koğuşuna yatmakta olan canımdan çok sevdiğim eşim Tamer Ayaydın için Gökhan Doğanay'dan Bilsen şarkısı çalmanızı rica ediyoruz. Bu şarkının ondaki anısını çok iyi biliyorum. O yüzden dinlemesini isterim. Gerçek sevgi sevdiğinin nazını çekmek değil, hasretini çekmekmiş. Onu çok özledim ve onu çok seviyorum. Güzel günler bizim olacak inşallah. Allah'a emanet olsun. Onu çokça öpüyorum. Ben Zeytinlik'ten Abdülsamet İlter, Metin Koç'a, Alperen Aldanmaz, Doktor Zeki Kaya ailesine, Berdan Aslan, Kemal Dayı, Cihan ve Yavuz Bal ailesine, Güney Yılmaz Sak ailesine, Savaş Aktaş ailesine, Caner Batur ailesine, Çapa Hakan Ecerer, Yusuf İvak Arman, Nurca Tahsine, Bektaşoğlu ailesine, Birol Burçan Yatmaz ailesine, Eraycan Kocaman, Bozo, Ogün Açgöz, Kudret Yüce, Onur Sara ve beni tanıyıp da ismini sayamadığım herkese selamlarımı gönderiyorum. Ben Zeytinlik'ten Abdülsamet İlter, Metin Koca, Alperen Aldanmaz, Doktor Zeki Kaya ailesine, Berdan Aslan, Kemal Dayı, Cihan, Yavuz Bal ailesine, Güney Yılmaz Sak ailesine, Savaş Aktaş ailesine, Caner Batur ailesine, Çapa Hakan Ecerer, Yusuf İvak Arman Nurca, Tahsin Hep Bektaşoğlu ailesine, Birol Burçak Yatmaz ailesine, Eracan Kocaman, Bozo, Ogün Açgöz, Kudret Yüce, Onur Sara ve beni tanıyan ve ismini sayamadım herkese selamlarımı gönderiyorum. B11 koşunu olan Betül, Duran, Nur, Hayat, Atay, Bilge Keleş ve Candan Gökmen. Bugün radyoda isimlerinizi duyuyorum. Küçük bir selam bırakmak istedim. Dışarıda sizi düşünen insanların olduğunu unutmayın kızlar. Hepinize sabır ve güzel haberler diliyorum. B11 koşunu olan Betül, Duran, Nur, Hayat, Atay, Bilge Keleş ve Candan Gökmen. Umudunuzu hiç kaybetmeyin. Bugünlerde geçecek. Geriye sadece atlattık dediğiniz anılar kalacak. Hepinize bol sabır ve güzel yarınlar diliyorum. Sevinçek çıkmaz bir sokak armağan olsun. Cümleten selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C6'dan eşkıya Mehmet Ali Alak. Evet Mehmet Ali. Şimdi T1C6'da beni duyan var mı kardeşlerim? Mehmet Ali. Ondan sonra evet bütün mesajlar Mehmet Ali. Mehmet Ali. Mesajlar okunmuyor demişsiniz. Doğru evet okunmuyor. Çünkü göndermiyorlar ki. Bugün hatta bizi arayan Mahmut'tu galiba. Bilmiyorum kardeşimizi. Abi dedi mesajlarımız okunmuyormuş. Kardeş dedim göndermiyor ki okuyalım. Meğerse kardeşimizin herhalde otomatik silinmiş Mehmet Ali. Bilgin olsun kardeşim. Zaten söylüyorum size bu saate, bu dakikaya, bu saniye kadar sizler için gelen mesajlarınızı okudum ibaresini kullanıyorum. Bilgin olsun bizdeki hiçbir şey yok. Haberin olsun. Bugün göndermiş kardeşimiz. Haberin olsun. Gönderdikçe okuyacağım inşallah. Ben Mehmet Ali Alak. Beraber kader birliği yaptım. Dostlarım Gediz'i, Mehmet Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Murat Çankaya Can, Mikey Alican Yaşar, Ahmet Yeşilut, Mustafa Ayan, Volkan Şirin, Çaki, Fehmi Kenar, Ahmet Cintan, Doğukan Daşik, Hasan Büyük, Haciko, Mehmet Nurullah Tar. Bu isimlerini saydım. Canlara selam ederim. Kadir'den Zalim Dünya şarkısı armağan olsun. Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. T1C6'dan ben Mehmet Ali Alak ve aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta Can Parçam, Yusuf Kaymaz, Yusuf Bozkurt, Ekrem Birlik, Çiçek, Emoş, Savaş Kaya, Beşo, Umut Aydın, Duran Abanus, Reber Hacıoğlu, Resul Yıldız, Mahmut Tunç, Enes Yiğiter, Memoş Bilen, Emirhan, Yiğit Kemal, Fırat, Ahmet Akyol, Orhan Işıksoy canlara selam olsun. Sizleri seven sayan dostunuz Eşkıya Memo. T1C6'dan ben Mehmet Ali Alak, benim için değerli olan dostlarım Yusuf Kaymaz, Beşo Umut Aydın, Aliş Emen, Ali Sürer, Gökhan Sürer, Feyzullah Oral, Uğur Bingöl, Cengiz Kazan, Erhan Tutar, Kadir Demircan, Devrim Aras, Baver Başkan, Simmo, Bilal Özsep, Muhammed Taha Kılıç, Abdüş

Arkadaşım bu değerli dostlara Can Cansever'den benim rüzgarım da elbet esecek şarkısı Armağan olsun. Bilsin ki krallar ölmeden bırakmaz tacını. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kaleli Sedat Aydın, hayırlı akşamlar, nasılsın, iyi misin, inşallah iyisindir Murat abi. Aleyküm selam Sedat kardeşim, çok şükür. C2'de olan abim Gökhan Aydın radyo başına. Koğuşlara dağıldınız mı bilmiyorum abi, sıkma canını, geçecek elbet bugünler, orası kimseye kalmadı, bize de kalmaz. Bekliyorum seni seven sayın kardeşin Kaleli Sedat Aydın. İlk önce Allah'a, sonra aynaya bakıp da gördüğün aslana emanetsin. Kale Murat, bir şarkı çalarsan sevinirim. Abime Cem Yıldız'dan dem sürelim Kale Murat, çalarsan sevinirim. Sana da kolay gelsin abi, sağ ol Sedat'ım. Murat abi ben Kaleli Sedat Aydın, T1C 13'te başta koğuşun adaletini sağlayan dostum Mertcan, Büker Şahinsar, Abdullah Yel, Duyguşan, Sonsuz, Eplos Murat, Yamanlardan Aliş, Ertuğrul Alma, Efe Yakışır, Efe Bayramkaya, dayım Erol Giş'ten farklı koğuşlarda bulunan abim Mehmet Salman yani Uçe, amcaoğlum Tweet yani Muhammed Aydın'a ve kardeşim Eserli Baran, bu değerlilere bin selam olsun. Sizleri seven sayan dostunuz Kaleli Sedat Aydın. T3'te yatan sevgili eşim Mert Yıldırım, hayatım Tolgalardayız, yemek falan yedik, bir sorun yok, çok şükür, seni çok özledim Mert'om. Bayram görüşü cumartesi ayın 30'u, daha 10 gün var, nasıl geçecek ben bilmiyorum sevgilim, sen benim dayandığım tek dağımsın, unutma, kendine iyi bak ömrüm, seni çok seviyorum adamım, Allah'a emanet ol ömrüm. Ben Azat Avşar, canım babam Engin Avşar, kıymetli amcalarım Süleyman Bulut Avşar, Özcan Avşar, Efe Avşar, Kovra Hasan Avşar, Azat Özışık, Polat Tenerli, Mehmet Toprak, Mert Toprak, Celal Celomen, Doğan Kurt, Ali Bilen, Mustafa Yiğit, Yusuf Keskin, Kadir Tör, Adem Sabırlı, selam olsun. Engin Avşar, senin ismin yeter aslan babam, sana bin can feda olsun elbet bir gün. Ben Azat Avşar, kral babam Engin Avşar, değerli büyüklerim Gaffo Ahmet Bağcı, Baran Bağcı, Vahap Aksoy, Doğan Kurt, Gökhan Sara, Fatih Özışık, Ali Arap Aslan, Onur Özkan, Raffet Kale, Celal Eken, Celomen, Zeki Kamuran Kaya, Cikselo, Bünyamin Durmaz, Ali Can Coşkun'a selam olsun. Engin Avşar, senin ismin yeter aslan babam, ellerinden öperim elbet bir gün. Ben Azat Avşar, canım babam Engin Avşar, kral amcalarım, tüm Özışık ailesine, Süleyman Bulut Avşar, Özcan Avşar, Vahap Aksoy, Mehmet Toprak, Alican, Coşkun, Yusuf Keskin, Gaffo Ahmet Bağcı, Cüneyt Gültekin, Gündoğan Doğan, Süleyman Akan, Ümitcan Taşdemir, Erhan Tuncer, Muhittin Karakaş, Batur ailesine selam olsun. Engin Avşar, sana canlar feda olsun. Aslan babam elbet

Evet, sayfamızı yenileyelim hemen. Murat abi, ben Çukurmahalle'den Ayten Akın, B6 kadın kapalıda olan canım ablam Gizem, Akın teyzem Şadiye, bir nolda Paşa abim Mertcan, dayım Tahsin, Çağdaş, Baki amcam, Baki yeğenim Bahtiyar, Saliye kocan aradı. Mektubu aldı mı diye soruyor. Haber ver bize. Bizi de merak etmeyin. Evdeyiz, iyiyiz. Herkes iyi. Allah'a emanet olun. Canlarım benim. Taşko, ben Hidayet ablan. Öpüyorum sizi güzel kardeşlerim ve çocuklarım. İyi yayınlar Murat abi. Ben Tahsin Hep Bektaşoğlu. Sağ ol Tahsin kardeşim. Eşim Alena Hep Bektaşoğlu. Canım karım, seni çok seviyorum. Pazartesi günü annem Hidayet ablama gitsin. Senin sesini duydukça iyi oluyorum. Mutlaka annen ablama gitsin. Senin sesini duymak istiyorum. Pazartesini iple çekiyorum. Güzel karım, öpüyorum seni. Murat abi iyi yayınlar. Şakran C11'den Zeynep Usturan. Zeynep'imiz, canımız, artık hasretimiz son bulacak inşallah. Sabırsızlıkla güzel günleri bekliyoruz. Seni çok seviyoruz ailen. Murat Bey iyi yayınlar. Sağ ol Osman abi. C11'den kızım Zeynep Uza seslenir misin? Yavrum, senin geldiğin gün benim doğduğum gün olacak. Yüzüm güldüğümde doğacağım da, evladıma kavuştuğumda günüm aydınlanacak. Sen hep içimdesin, kanayan yaramsın. Babanın yokluğunla çok üzdün, gelişinle sevindir, amin. Zeynep'im, şarkısını armağan ediyorum sana, baban Osman Uz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakran T4 A8 koğuşuna yapmakta olan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan radyo başına. Canımın içi, aklım sende. Keyfinin olmadığını biliyorum. Benim de moralim bozuk. Seni çok seviyorum. Senden ufak bir teklif bekliyorum. İyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın. Sana tekrar söylüyorum. Mesafeler bir sayıdır. Sevgi ise sonsuz.

Dur. Gece ve Fero'ya şu sözü bırakıyorum. Bazı insanlar uzak olsa da kalbin tam ortasında yaşar. Ne hasret silebilir onları ne de zaman. Şakran T4 A8 koğuşuna yatmakta olan canımın parçası Cengiz Hanlı Ferhat Arslan'a Oygar Doğanay'dan Sensiz Yapamıyorum şarkısını armağan ediyorum. Canımın içi bil ki aklımda kalbimde hep sende. Sana şöyle bir söz bırakıyorum. Hasret dediğin şey sevdanın imtihanıdır. Gerçekten seven insan mesafe ne olursa olsun vazgeçmez. Selamünaleyküm Murat abi. Biz birinin oğlu A14 koşulan Güney ve Yılmazsak. Aleykümselam kardeşlerim. Bizim için değerli olan canlar Fırat Coşkun, Engin Balcı, Celomen. Kan kardeşim İbrahim Taşıyan, Uğur Çakır, Oğuz Toluk, Fırat Çelenk, Ogün Özdemir, Ali Arap Aslan, Boran Yıldız Aydınlı, Sabri Kulaksız, Mert Eko Kahraman, Engin Avşar, Mahmut Tütüncü, Özcan, Arap Aslan, Tahsin Çağdaş, Hep Bektaşoğlu, Ensari Altınışık, Hüseyin Dönmez, Veli Çelenk, canlara selam olsun elbet bir gün özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Biz Gürçeşme'den Doğukan Yelmen ve Gülizar Sak, bizim için değerli olan abimiz Yılmaz Sak ve Hüseyin Dönmez. Allah'ın izniyle kısa zamanda beraberiz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kenan Arslan'dan gelir gelir abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C12 Karşıyakalılar Koğuşu'ndan Tepecikli Bulut Över. Aleykümselam Bulut. Senin selamını aldım. Allah razı olsun. Cüneyt abime selam göndermişsin. Yavuz, Cüce Yavuz. Yavuz'um senin de selamını aldım Cüneyt abimden. Allah razı olsun. Sizlere de ve C12'deki tüm kardeşlerime de sevgiler, selamlar gönderiyorum. Abi kardeşlerime de. Yavuz Çelik kardeşim, Cüce Yavuz. Sonrasında Bulut kardeşim, Cüneyt abimden aldığım selamlarınızı. Sağ olun, ben de sizleri seviyorum. Tepecikli Bulut Över başta abilerim ve dostlarım olmak üzere Çalar Çakır, Can Barış Çakır, Muhittin Çalışkan yani MT, Yavuz Çelik yani Cüce abim, İsmail Demirkoç, Batcan Tü. Yanlışlık var Bulut. Namıder Fıçı, dostum Seyfi Bal, Mahmut Çiftçi, Mahmut Şeran, Emre Ördekoğlu, Yaşar Ördekoğlu, Eray Portakal, Samet Özdemir, Cengiz Özdemir, Ahmet Aydın, İlyas Kortak, Nurullah Çelik, Enes Yüzkaya, Yiğitcan Parlak, Ercan Ekin, Gökhan Solkaya. Evet, Gökhan Solkuyu. Abi geceyi Fıçı abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, kah inerim yeryüzüne alem seyreder beni ve selami selam hicyan seçtiğin hayatın bir bedeli var. Çalarsan sevinirim abi. Bulut, bazı yanlışlıklar var kardeşim benim, bilgin olsun. Murat abi ben T2 C12 koğuştan Tepecikli Bulut Över. Başta dostum Seyfi Bal olmak üzere farklı koğuşlarda bulunan Ercan Küleş, Ozan Dahan, Furkan Durak, Ayhan Döven, Kuşçu Ferdi, Taha Döven, Murat Şimşek, Furkan Kaçar, T3'te bulunan Kesper Diyar ve Arda Değerli, T4'te bulunan Ali Koyuncu kardeşime bin selam olsun. Canbay Walker'dan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Şakran T2'de bulunan can içim eşim Sezer Sayıma, Muharrem Aslan'dan ben gönlümü sana verdim şarkısı armağan olsun. Seni çok seviyorum. Hasret ağır, sabır daha ağır ama geçecek. Güzel günler de bizim olacak. Sevilenle beklenensin bir tanem. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T2'den Sezer Sayım. Aleykümselam Sezer kardeşim. Tüm kader mahkumlarına ve B5 koğuşuna kader birliği yaptım. Dostlarıma Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyorum. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilmezmiş. Tüm kader mahkumlarını Allah kurtarsın. İyi akşamlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C10 koğuşunda olan Bornovalı Alican Coşkun. Aleykümselam Alican kardeşim. Benle aynı ve ayrı kurumlarda yatmakta olan değerli abilerim ve dostlarıma selam olsun. Değerli abim Serdar Özcan, Tayfun Erkayacı, Erdal Yıldırım, Kemik, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, değerli dostlarım Ekrem Birlik, Sedat Avşar, Can Polat, Baran Kayalar, Şerefcan, Bornovalı, Engin Avşar, değerli abim Serdar Özcan, senin yolun bizim yolumuzdur. İyi akşamlar abim, sağ ol Alican. Selamünaleyküm Murat abi, ben yeğenin Yusuf Keskin, aleykümselam Yusuf'um. Senin aracınla değerli abim ve kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Aynı ve ayrı kurumlarda yatan değerli abim Engin Avşar, Mert Eko, Kahraman, Mustafa Küleş, Hasan Demir, Engin Kaya yani Parlak, dostum Murocan Peker, değerli abilerim, can abilerim Serdar Özcan ve Alican Coşkun'a selam ederim. Bu gece sözüm, gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olan saltanat kuramaz. Can abim senden Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısını çalarsan sevinirim. Şakir Söylemez, iyi akşamlar Murat abim. T4-15 Şakran'da yatan canım kocam Şakir Söylemez.
Sen bir de benim gözümden kendini görsen, sen benim dayanamam.

Zorlandım, dağımsın. Zorlandığımda sığındım, limanımsın. Benim güneşim, ayım, gecem, gündüzüm. Sen benim yürek yaramsın. O gününce kısılan gözlerine ömrüm feda. Bir tek sende kayboldum ve ilk defa bulunmak istemedim. Tek başıma her şeyle savaşıyorum. Seni özlemeye yeniliyorum. Kurban oldum. Kocam, sanırım ki bir kadının cenneti dağ gibi bir adama yaslanmaktır. Seni bana imtihan eden Rabbime emanet ediyorum. Murat abim, ben Dilara Duran, Şakran T1 A2 koğuşuna yatmakta olan aslanım kocam Mehmet Demirkıran radyo başına çağırıyorum. Gülüşündedir benim bütün umutlarım, senden başka yoldaş istemem, sen benim gönlümün rızkısın, iyi ki hayatımdasın. Sabrettim, dua ettim, şimdi de şükrediyorum, Hızır yoldaşımız olsun. 12 imamlar sana gönül rahatlığı versin, seni seviyorum. Aramanı bekliyorum, haberin olsun Mehmet Demirkıran. Merhaba Murat abicim, ben B11'den Buse Işık Salkız kardeşim. Buradaki canlarım Fatma Demirkıran, Nazo Küleş, Nora, Namıder, Azer, Naz Duran, Seren, Can Polat ve İlayda canlı ile gece bir söz bırakmak istiyoruz. Yaptığımız hatalardan ders alır, her zaman daha iyilerini yaparız. Konu tartışma kapalı. Abican iyi yayınlar, ben B11'den Buse Işık. T3A28 İlker Özyiğit radyo başına. Annemden haberlerini aldım. Seni seviyorum. Kendine dikkat et, öpüldün. T1 C17 Eray Deniz Oyman. Muhammed Sayın radyo başına. Eray'ım, kardeşim, her yaptığımda mantık ararsan ilerleyemeyiz. Sen beni benden iyi tanırdın. Ne oldu? Muhammed, seninki buradaymış, açığa gitmiş. Cezası çok mu? Üzüldüm. Bak, sizin adınıza anlat daha dinliyorum. Gece bir söz, sabır. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Biste bir aç koşulan Hakan Yavaş, namı der AK-47, Burhan Ormancı, Burhan Ahmet Canalan, derlisi Ahmetli Harun Tarduş'a ve 4 nolda bulunan canımız kanımız Adem Yavaş'a gönülden selam eder. Ahmet Şehrim benim şarkısını armağan eder. Murat abi, sana da Burhan Ormancı'nın da selamları bakidir. Aleyküm selam, sağ olasın Hakan'ım, sağ ol Burhan'ım. Sizlere de selamlar, koğuşunuzdaki tüm kardeşlerime de. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1 A3 koğuşundan Ahmet Canalan. Burada benim için çok derler can parçam Ahmet'in arslanı Harun Tarduş. Kader birliği yaptım can dostum Hakan Yavaş, namı der AK-47 ve Burhan Ormancı. Ve şerefeli atan tüm kader mahkumlarına yürekten selam eder Gökhan Namlu'dan. Benim seni görmem lazım şarkısını armağan ediyorum. Kaleli Ahmet Canalan, Ahmet Can Alan'ında selamları var. Aleyküm selam Ahmet, sağ ol kardeşim benim. Sizlere de selamlar. Selam Murat abim, ben Koçerom'un mavisi. Aleykümselam kız kardeşim. Abim, senden çok ricamdır. Esma Nur Anlaş, doğum günün kutlu olsun. Seni seven dostların, ablaların, teyzelerin. Biliyorsun penguenlerin bile bir ailesi var. Biz C12 koğuşuna yatan Koçerom'un mavisi. Hürmüz Karatay, Sevcan Dönmez, Ayşe Aktepe, Yeliz Namlı, Yasemin Kanar, Bircan Güzel, Alev. Alev dede oğlu olabilir mi acaba? Ya da Deper oğlu. Nimet Başkan, seni çok seviyoruz Murat abim. Talaradu'dan Mayıs 6 çalarsan sevinirim, arkadaşlarıma armağan ediyorum. Ben Mavi Koçerom'un mavisi. Selam paşam, ben Mavi C12, bugün dostum günü olan arkadaşıma, biz bir aileyiz, sen yalnız değilsin. Her dakika her an kalbimiz seninle, canım arkadaşım iyi ki varsın. Bazen kelimeye gerek kalmadan anlaşılmak en nadir dostluk. İşte bugün senin günün olsun. Ben de seni düşünüp gülümsüyorum. Dostluğumuz uzun, lafın kısa keselim. İyi ki benim dostumsun. Doğum günün kutlu olsun. Ben Mavi. Paşam, ben Koçero paşam. Mavime, mavim, sana yazmak kolay geliyor. Çünkü kelimeleri tartmama gerek yok. Ne hissetsem senin yanında sadeleşiyorum. Bazı günler her şey çok hızlı akıyor. Ses koşuşturmaca bitmeyen bir şeyler, o anlarda seni düşünmek gibi bir duruma düğmem var. İçime çektiğim ilk sensizlik senin adın oluyor mavim. Paşam, ben de buradan mavi mavi mavim, seni çok seviyorum, bunu biliyorsun. Ne olursa olsun her şeye ayım kurban, sen kalbini ferah tut kurban, sadece adını söylemek bile içimi sakinleştiriyor. Seni çok seviyormuşum mavim mavim mavim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çamlık'tan Recep Mermerkaya. Aleyküm selam Recep kardeşim. İsmail Yavuz Abdullah Duman Korkmaz. Kürt Ozan Ertop olabilir mi kardeşlerim? Yoksa
Abdullah Duman Korkmaz Kurt

Olabilir mi? İsimler bitişik. Ozan Ertop, Bucalı, Ferit, Alpay, Mustafa, Alpay, Sedat, Şanlı, Sercan, Paşalılar, Serhat, Gülçere, Mustafa, Kandemir, Sinan, Aksoy, Gece, Bir Söz Bırakıyorum, Recep Mermerkaya der ki Yiğit'e her yer meydan, korka her yer zindan, selamlarımla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Mersin Çilek'ten Sedat Şanlı, aleykümselam Sedat kardeşim. T3B17'de bulunan Recep

Ferit Alpay, Mustafa Alpay, Halil, Deniz Altın, Taş, Doğancan, Kesen, Abdullah Duman, Sercan Paşallar, Mustafa Kandemir, Ayhan Kılıç, selamlarımla, saygılarımla, gece bir söz bırakıyorum. Bedeni içeride, yüreği dışarıda olan tüm dostlara selam olsun. Duvarlar biter, hasret biter. Yeter ki başınız dik, sabrınız baki olsun. Ben Ali Açık'tan Karşıyakalı Nurullah Yılmaz. Cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Eyüp Yıldırım, Ömer Ürüm, Burak Kenci, Alaaddin, Hasan, Hüseyin Görgülü, Haydar Akın, Güngören, Engin Özdemir, Mahsun, Oğuz, Can Nekoya, Hüseyin Teke Dayı ve ismini saymadığım abilerime, dostlarıma selam olsun. Zamanınızın değerini bilin. Boş insanlarla harcamayın özgürlüğü. Ben Ali Açık'tan Karşıyakalı Nurullah Yılmaz, cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Eyüp Yıldırım, Ömer Ürüm, Burak Kinci, Alaaddin Hasan, Hüseyin Görgülü, Haydar Akın, Güngören, Engin Özdemir, Mahsun, Oğuz, Can Nekoya, Hüseyin Tekeday, ismini saymadım abilerime, dostlarıma selam olsun. Aynı suda yüzüyor olmamız aynı derinlikte olduğumuz anlamına gelmez. Ben Ali Açık'tan Karşıyakalı Nurullah Yılmaz, cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Eyüp Yıldırım, Ömer Ürüm, Burak Kinci, Alaaddin Hasan, Hüseyin Görgül, Haydar Akın, Güngören, Engin Özdemir, Mahsun, Oğuz, Can Nekoya, Hüseyin Tekeday ve ismini saymadım abi, dostlarıma selam olsun. Ben Ali Açık'tan Karşıyakalı Nurullah Yılmaz, cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Eyüp Yıldırım, Eyüp Ürüm, Burak Kinci, Alaaddin Hasan, Hüseyin Görgülü, Haydar Akın, Güngören, Engin Özdemir, Mahsun, Oğuz, Can Nekoya, Hüseyin Tekeday, ismini saymadım abilerime, dostlarıma selam olsun. Zindanlar soğuk, zincirler yaş, belki biraz düşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Elbet bir gün özgürlük akvaryumunda buluşmak dileğiyle. Şakrantı 2'de yatan ömrümün miladı Ertuğrul Gürgür, yanımda olmadığın zaman bile gölgesin. İki adım arkamda olduğunu bildiğim adam. Seni çok özledim. Zara'dan Tez Gel Yarım şarkısı benden sana gelsin. Şakran teykide yatan her şeyim Ertuğrul Görgür aşkım. Eyüp'ü alıp eve indim. Çıkmayacağız merak etme. Yarın da 9 gibi çıkacağım evden. Seni çok seviyorum, öptüm sol yanından. İyi yayınlar Murat abi. Ben Sezen Çalıkuşu, sağ ol kardeşim. Batuhan Çalıkuşu radyo başına. Sar beni gülüşünle, götür uzaklara, yak beni ateşinle, kül olayım gözlerinde. Bizim için Canbay'dan bir taraf çalarsan sevinirim abi. Ben T1A8'den Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu. Sezen'im ben çok yarım kaldım, yarım bırakıldım, çaresiz bırakıldım ama hayat devam ediyor. Yaşamak içinse bir gülümsemem yeterdi ve ben sende gülmeyi öğrendim. Eğer bir daha dünyaya gelsem yine seni tanırdım. Yine seni severdim. Ayrıca Eylem Erçil kardeşime de selam ederim. Murat abi Gülden ve Ceren Şangu'dan. Seni üzerlerse yakarım İstanbul'u şarkısı armağan olsun. Şakran T3 Taylan Ozan Denli. Canım eşim eve geldim balım. Benimle kalacak Bobby veremedim. Kavga ettim kızla. Vermeyeceğim. Aradığında anlatırım. Seni seviyorum. Ara. Şakran T3 Taylan Ozan Denli. Kaç yıl geçerse geçsin, kaç devran dönerse dönsün, sen benim gözümün gördüğü, kalbimin sevdiği adamsın. T2A7 Can Özdemir. Zaman durdu sanki beklerken seni. Ayrılmam istersen hiç yanından, çağırsan gelirim çok uzaklardan. Eskiden korkardım yalnızlıktan, korkmam artık sen varsın. Şimdiden toparla eşyalan, çünkü 34 gün sonra kavuşuruz dünya. Seni çok seviyorum. Şakran T3'te yatan aslan eşim Sergen Gürgür. Canım bugün evden çıkmadık, evdeyiz, bizi merak etme. Çocuklar iyi, inşallah en kısa zamanda yanımızda olacaksın. Sadece sabır, kendine iyi bak, özlenen ve beklenensin. Şakran T3'te yatan aslan yüreklim Sergen Gürgür. İnşallah en kısa zamanda çocuklarımızın yanında olursun. Orada bir şey kafana takma, seni seviyorum. Kendine çok iyi bak, iyi geceler. Rüyalarda görüşmek dileğiyle. Menemen'de yatan benim sevdam, gözümün bebeği Furkan Çubukçu. Sana hasret, sana özlem, içim çok buruk. Seni göremeden gidiyorum. Seni göremeden gidiyorum. Hasretlik var. Arada dayanabilirim inşallah ama sabırla beklenen her şey bir gün güzelliğiyle gelir. Aslan sevgilim benim. Bu arada Cemoş'tayım. Bugün çarşıda seni canın pahasına seven sevgilin Selinay. İyi yayınlar, ben Velat Koyuncu. Sıradaki tüm şarkılar eğilmeyen başlarına, solmayan umutlarına kurban olduğum abilerim Sardar ve Mehmet Koyuncu'ya ve tüm kader mahkumlarına gelsin. Hayat bazen bizi kuytuya çekebilir ama unutmayın ki en parlak yıldızlar en zifiri karanlıkta belli olur. Sizin asaletiniz o karanlığı delip geçecek güçte. Biz dışarıda gölgemiz değil, sizin bize bıraktığınız o ağır isimlerle yürüyoruz. Bin hasret ile sizi seven sayan kardeşiniz Velat Koyuncu.

Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, yollar ayrı olsa da yönümüz aynı. Zaman uzar, hasret artar ama kardeşlik değişmez. Gözüm yolda, kalbim sizde. Her geçen gün biraz daha sabır. Sizi seven sayan Baran Koyuncu, kardeşiniz hep yanınızda. Canım abilerim, gün gelir yollar birleşir ve biz yine birlikte yürürüz. Selamünaleyküm Murat abi, ben İzmir Foça Açık Cezaevinden Şirin, Can Polat yani Big Boss, aleykümselam Şirin kardeşim. Buradan dostlarım Mehmet Koyuncu, Ferhat Sunal yani Fakiro, Eşref Paşalı Mehmet Boza, Bilal Kaymaz, Milan Yıldırım, Rıdvan Güneş, Beco Alabay, Emre Şen, Bozyakalı, Maviş, Ahmet Can, Şeren Dreş, Murat, Recep, İter, Hebat, Akat, Baran Arslan, Caner Kaya, Okan Miço, Erdi Pınar, Kürşat, Yedi Baba, Bilal Adanır, Ali Duruşkan, Caniko'ya selamlarımı iletiyorum. İyi yayınlar Murat abi, sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben İzmir Foça Açık Cezaevinden Şirin, Can Polat yani Big Boss, buradan İzmir Ali Aşakran Kapalı Cezaevi T2A19'da bulunan Serdar Koyuncu, Aydın Demirbaş, Nusret Aslan ve tüm A19'daki dost ve abilerime selamlarımı iletiyorum. Şimdi bir güzel şarkı, sonrasında kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşacağım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 A8 İbo Akbaş yani Köfte. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Buradan koğuşumuzun adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan abim Cengiz Hanlı Ferhat Arslan olmak üzere abi dost kardeşlerim Orhan Yacucan abim Sait Sayım Doğukan Erdoğan Bedri Mehmet Doğan Feyyaz Azat Delikanlı Anıl Gürkan Eren Köse Yusuf İslam Boğa Tatü Dayı Emre Aslan Önder Oktay Harman ve ismini söyleyemedim. Tüm dostlara selamlar olsun. Ferhat Arslan abim der ki bütün yüzleşmeler insanın canını yakar. Metin Akbaş'tan tüm abi kardeşlere selamlar olsun. Murat abi ben T4 A8'den İbo Akbaş yani Köfte aynı kampüste bulunan abi kardeşlerim olmak üzere Can abim Ekrem Birlik, Canlarım Çınar Birlik, Mami Birlik, Mikat Birlik, Yusuf Tokay, Murat Ayata, Yusuf Duran, Arda Gayret, Oktay Şaban, Can Elitaş, Yusuf Güler, Mert Altekin, Ömer Şahin, Sıraç Kahraman, Uğurcan Bıçakçı, Batuhan Uğurcan, Doğan ailesi ve ismini sayamadım. Tüm dostlara selamlar olsun. Zor zamanlar güzel kapılar açar. Selamünaleyküm aleyküm selam ben Gattar Haso yani Hasan Sadi oğlu öncelikle T212 adaletini sağlayan dayım Celal Aslan, Ahmet Aslan, Yusuf Çiftçi, Osman Göçmen, Kaan Coşkun, Ercümen Tamer, Çimen Tepe'nin Gülü, Oğuzhan Özdemir namı der, Beton Engin namı der, Şeffaf Burak kardeşim Orhan Tombulkaya, Can kardeşim Furkan Durak tüm B12 koğuşuna selam olsun. Sizleri seven sayan Gattar Haso ve T4'te yatmakta olan Can dostum namı der Köfte İbrahim Akbaş'a selam olsun. T4'te yatmakta olan Can abilerim Murat Ayata, Fırat Ayata abilerime de selamlar olsun. Bu Can dostlarıma abilerime selamlar olsun. Sizleri seven sayan Gattar Haso. Gece söz bırakıyorum yüz yüze konuşmak iyi de asıl mesele sırtımızı dönünce oluyor Gattar Haso. Selamünaleyküm Murat abi ben T4C2'den Serdar 3 kardeşler namı der Zeus aleykümselam Serdar kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım ve kardeşlerim Serhat Eser namı der Joker Arap Aykurt Caner Akmeşe Mert Akar Aydın Kaya Onur Eker Mazlum Sevimli Engin Çelik Mehmet Elmastaş Feyyaz Koşaner Ramazan Yördemli Balıkçı Ramo Murat Demirkıran Şımarık Fırat Durmuşoğlu C3 koğuşunda bulunan Oğuz Gezer, Murat Bozkurt, Vanlı Varizdayı Çerkez ve bir de B17'de bulunan dostlarım İsmail Uygur, Memoli, Cafer Şalvarlılar, Çelebi Koyun, Tayfun Gençler, Barış Malta beni tanıyan tüm dostlarıma sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Murat abi dostlarıma Ahmet Kaya'dan dostum armağan olsun Serdar 3 kardeşler. Selamünaleyküm Murat abi ben T4C2'den Eski Çamlık'tan Ramazan Yöndemli aleykümselam Ramazan kardeşim. Kader birliği yaptım derli abilerim Serdar 3 kardeşler namı der Zeus, Serhat Eser namı der Joker, Arap Aykut, Mert Akar, Onur Eker ve kardeşleri Murat Demirkıran namı der Şımarık, Fırat Durmuş olur namı der Hayalet, Engin Çelik, Mazlum Sevimli, Mehmet Elmastaş, Minik Eren, C9'da yatan abim Yunus Yördemli, Kadın Kapalı B11'den Sultanı, B11'in Sultanı Fatma Demirkıran radyo başına. Yaşama sevincim, hayattaki tek gerçeğim. Seninle beraber geçirdiğimiz 9 sene 1 yıl daha ekleniyor. Gelecek yıllara ailecek özgür günleri yaşamak dileğimle nice mutlu ve güzel yıllara seni seven balıkçı Ramo, Derya Bedavacı sendin sen şarkısı armağan olsun. Selam Murat abi ben Çukur Mahalle'den Baki Epektaşoğlu. Aleyküm selam Baki kardeşim. Canlarım Bahtiyar, Mesut, Serdar, Çağdaş, Baki, Soner, Yunus, Birol, Umut hep Bektaşoğlu'na sabır diliyorum. Tahsin ve eşi Aleyin hep Bektaşoğlu. Bugünler elbet geçer Tahsin, Gizem ve Salih hep Bektaşoğlu'na. Sizleri seviyorum. Kız kardeşim Kader ve eşi Doğan Şit. Kızları Mehtap Şit ve İdoşum Aytuşum hepinizi çok çok seviyorum. Ve canım eşim Meda hep Bektaşoğlu. Seninle cennet ve cehennem ikisinde de varım. Murat kardeşim şarkımızı çalarsan eşim ve beni çok mutlu eder misin? Çok mutlu

0: edersin. Murat Şampınar'dan seviyorum seni. Hem de denyolar gibi gece söz biz ne altınız ne tenekeyiz sade bir gümüşüz. Değerimizi biliriz hapishanede yatan tüm yürekli delikanlılara selamlar olsun. Baki hep Bektaş oğlu.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la gönülden gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım. Serhat Afşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Muhammed Ali Gök, Ersin Yatkın, Emre Sürücü, Serkan İmran, Kadir Bozkurt, Özkan Bahri, Umut Kaygusuz, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Uğurcan Altun'a selam olsun. İnsan bir kötü gününde yanında olanı, bir de kötü gününde onu satan asla unutmaz. Ben Gümüşbalılı Furkan Kaçar. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Başka kurumlarda bulunan kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz başta olmak üzere Mehmet Ali Alak, Yusuf Enes, Bozkurt Atalay, Atıcı Alican, Yaşar Berkay, Yurdakul, Emirhan Yiğit, Abdullah Bağcı, Murat Şimşek kardeşime selam olsun. Zaman her şeyi unutur, ihaneti asla. Günlerimiz sayılı, hesaplarımız sayısız, az da sabır. Çalan tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Murat abi ben TKA17'den Gümüşbalılı Furkan Kaçar. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Bizim hikayemiz öyle sıradan değil. Aynı yolda yürüdük, aynı havayı soluduk. Aynı yükü omuzladık. Düşerken beraber düştük, kalkarken de beraber kalkacağız. Az daha sabır aslan yürekli dostum Yusuf Kaymaz'a bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı dostuma armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben TKA17'den Mustafa Gül. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım. Can dostum Serhat Afşar ve kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Ersin Yatkın, Barış Baykar, Muhammed Ali Gök, Özkan, Bahri Serkan, İmran, Umut Kaygısız, Emrecan Sürücü, Kadir Bozkurt'a, Çakran Açık'ta yatmakta olan Halil İbrahim Demir'e selam olsun. Özgürlük zaman ister, zaman ise sadece sabır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA17'den Serhat Afşar. Aleykümselam Serhat kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım. Can dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Ersin Yatkın, Barışcan Baykal, Muhammed Ali Gök, Özkan, Bahri Serkan, İmran, Umut Kaygısız, Kadir Bozkurt, Emrecan Sürücü, Hüseyin Zengin, Selim Akkarça'ya selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğimle. Murat abi ben TKA17'den Serhat Afşar aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan Resul Kartal, Ozan, Ahmet Kartal, Burak, Nazik, Yusuf, Yıldız, Kadir Pehlivan, Yusuf Kaya, İbol Sil, Ahmet Sil, Alican, Coşkun, Yiğit, Aydoğmuş ve ismini yazıp yazamadım unuttum. Tüm abi kardeşlerime selam olsun. Çalam tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben TKA17'den Muhammed Ali Gök. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan kardeşim Serhat Afşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere can kardeşim Furkan Kaçar, Serkan İmran, Uğurcan, Altun Abdullah, Bingöl, Barış Baykar, Murat Şimşek, Kadir Bozkurt, Selim Akarçay, Emrecan Sürücü, Bruna, Kadir Ersu, Bornovalı can kardeşim Ersin Yatkın'a selam olsun. Korkaklığımız olayın gidişatını değiştiremeyecektir. O yüzden cesur olun. Ben Ağrılı Muhammed Ali Gök. Murat abi ben TKA17'den Muhammed Ali Gök. Senin aracılığıyla aynı kurumda bulundum. TKA14 koğuşuna bulunan can bağım ve kan bağım olan Hasan Can Toğrul yani Maviş Aslan amcam can kardeşlerim. Mertcan Ayak, Çakır Sarsılmaz, Soner Salcan, Orhan Uykan. İsmini saydım A14 koğuşuna da selam olsun. Aynı kurumda bulundum. Kan bağım ve can bağım olan Nurettin Ersarı'ya selam eder. Aynı zamanda can kardeşim Nal Dökenli Yusuf Yıldız kardeşime de selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle ben TKA17'den Muhammed Ali Gök. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben Şakran İkinoğlu A17 koğuşundan Emrecan Sürücü. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Afşar Mustafa Gül başta olmak üzere. Kader birliği yaptım. Çavuşumuz Furkan Kaçar ve Kadir Bozkurt, Umut Kaygus,

Murat Şimşek, Furkan Acar, Özkan, Bahri Ersin, Yatkın, Muhammed Ali Gök, Hüseyin Zengin ve ismini sayamadığım tüm abi kardeşlerime selamlar olsun. Ben Şakran İkinoğlu, A17 koğuşundan Emrecan Sürücü. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül, çavuşumuz Gümüşbalalı Furkan Kaçar, Güzel Tepeli Kadir Bozkurt ve farklı kurumlarda yatan abilerim Beşo Aydın, Uğur Yetkin, Müslüm Ürüncü, Kalender Kaygısız Ali Şemen ve kardeşim Uğur Koca selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abim, ben T4B10'dan maşallah. Tez korkmaz, aleykümselam maşallah kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım dostum Ahmet Karakaş ve onun nazarında Gültepe'li Sercan Mernekli, Vedat adı güzel Adem, Meto, Nurullah Arpacı, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Batuhan Akkaya, Süleyman Kol, Efrahim Güneş, aynı kurumda bulunduğum amcamın oğlu Halil Tez Korkmaz, Menemen'de bulunan amcamın oğlu Harun Tez Korkmaz, Hasan Özyaşin, onun derlisi Filiz Özyaşin. İnsanları tanımak için bütün iştenliğini ver ama sevgini değil. Çünkü insanları tanıdıkça verdiğin sevgiye acırsın. Selamünaleyküm Murat abim, ben T4B10'dan Gültepe'li Sercan Mernekli. Aleyküm selam Sercan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim maşallah Tez Korkmaz, onun nazarında Ahmet Karakaş, Adem, Meto, Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Recep Akbulut, Efraim Güneş, Taha Yasin, Yıldız, Ahmet Orman, Süleyman Kol, Gökay Deniz, Mertcan, Umut Tuncer, Yavuzhan İşcan, T4'te yatan mahalle çocuğumuz Mert Az, T1'de bulunan Muhammed Yıldırım ve aynı kurumda bulunan Doğukan Erdoğan'a Ahmet Karakaş'tan bin selam olsun. Yaprak gitmek istiyorsa rüzgar bahane.

0: Aleyküm Murat abi, ben İkinoğlu A12 Koğuş'tan Kadir Törnağ'ımı der. Timsi aleyküm selam Kadir kardeşim. Benim için değerli olan dostlarım başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya Hüseyin Belge yani Caddem Mahmut Ece yani Kıyıcı Tolga Cem Ayna Ünal Ak Yıldız Serdar Durmuş. Hazreti Ali der ki dostuna gül sevildiğini anlasın, düşmanına da gül güçlü olduğunu anlasın. Sizleri seven sayan dostunuz Kadir Törnağ'ımı der Timsi. Murat abi ben İkinoğlu A12 Koğuş'tan Kadir Törnağ'ımı der. Timsah benim için değerli olan abi ve dostlarım Doğan Kurt yani Nijya Hüseyin Belge yani Cadde Mahmut Ece yani Kıyıcı Tolga Cem Ayna Ünal Ak Yıldız Serdar Durmuş Cevdet Barışan Tolga Reste Nurullah Akın Yusuf Ezirkan Enes Gültekin her şey bittiği zaman biz düşmanlarımızın değil dostlarımızın yapmadıklarını hatırlarız. Bu ismini saydığım abi dostlara benden 1000 selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Törnağ'ımı der Timsah. Murat abi ben İkinoğlu A12 Koğuş'tan Kadir Törnağ'ımı der. Timsah farklı kurumlarda yatmakta olan başta abim Beşir Acar olmak üzere. Can kardeşim Baran Değirmenci yani küçük Timsah aslan dostum Fırat Korkmaz. Can dostum Kadir Tosun Gafo Ahmet Bağcı. Fatih Özçakır Muharrem Erciyaz Azat Başbağ Ercan Sadık Emre Bakaş Vahap Aksoy. Sizleri seven sayın Kadir Törnağ'ımı der Timsah. Selamünaleyküm Murat abi ben 4 nolu A4 Koğuş'tan Yeşilyurtlu Çağatay Güçtekin aleykümselam Çağatay kardeşim. Başta kardeşim olan Efe Güçtekin, Murat Atsız, Hüseyin Mızrak, Kasım Demirci, Serdar Kaya, Murat Kanlı, Cem Güler, Şahin Kaya, Birol Çiçek, Deniz Karaba, Göksel Elçioğlu, Umut Emre Avcı, Emre Can Çakar, Erkan Bayışın, Mehmet Katrancı ve aynı koğuşta kader birliği yaptım. Mazlum Şengül, Ömer Faruk Çam, Ali Ataköy, Murtaken'in yıldızı Ali Koyuncu, Mehmet Sert ve Tenekeli'den bir can kalın damara. Ben 4 nolu A4 koğuşuna Yeşilyurtlu Çağatay Güçtekin, Yeniçamlık'tan rahmetli Örsan, Kırp Kuruçaylı Ali Ateş, Murat Uras, Can Çeliktaş, Hasan Gaşta, Uğurcan Bebek, Mehmetcan Öztürk, Tuna Dinç, Yamanlardan Ümit Şahin, Emircan Yolu, Burak Yolu, Cihan Çelik, Eski Çamlık'tan Öcü, Özgür Otken, Akın Gümüş, Hasan Burak Oğul, bu canlara 1000 selam olsun. Ben Yeşilyurtlu Çağatay Güçtekin, herkes bir bedel ödemiş sanki biz veresiye yazdırdık.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A24 Koç'tan Yavuz Selim Baydar. Aleyküm selam Yavuz Selim kardeşim. Bu aslan kadrosuna selamımızı iletirsen sevinirim. Kral kardeşim Özgür Karabağ, Deniz Karabağ, Baran Gültekin, Velat Çelik, Cemil Cenkçi, Osman Sarıgüzel, Baran Varlık, Musa Can, Zeki Kaya, Serhat Çelik, Kamuran Kaya, Recep Yıldırım, Gökhan Sarıkurt, Berhan Teliman, İbrahim Yılmaz ve C6 koğuşuna bin selam olsun. Söze möze gerek yok, 10 numarayız. Ben Yavuz Selim Baydar, Allah'a emanet olun. Pozi'den güzel bir şarkı bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleyküm selam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda. En yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyarız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için buradan dışarıdan mücadele devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağan olsun. Masumca hayallerimle her kapı her köşede aranan bir bedenim var. Dilekçelerle çözülen dertlerim var. Dakikalarla, çıtalarla, sınırlı ziyaretlerim, yasaklarla bölünmüş dertlerim var. Onurla okunmuş mektuplarım var. Göz ardından geçen yaşantım, voltalarda unuttum, tutsaklık düşüncelerde saklı özgürlüğüm. Gelmesini dört gözle bekleyen sevdiklerim ve güzel günlerim var. Bütün mahkumlara selam olsun. Ben Yavuz Selim Baydar. Kaldığınız yerden devam. Selam Murat abim, şakranda yatan canım kardeşim Şakir söylemez. Bayram görüşünü bildir, elini öpmeye geleceğiz. Seni çok seviyorum. Rabbim kurtarsın sizleri. Allah'a emanet ol. Ahmet Kaya, Malatya'dan çıktım yola şarkısını çalar mısınız? Çocuklarım Şakir söylemez, Emir Pehlivanoğlu, Emirhan Kalburcu. Canlarım sizi çok seviyorum. Rabbim kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C4 koğuşundan Cüneyt Çetin. Aleykümselam Cüneyt kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim Tayfun Demirdaş olmak üzere Ümitcan Üstün'de, Agit Fırat Çergel, Özcan Bora, Eşref Duman, Hasan Yüksek, Deniz Kahyan, Melih Kaan Pala, Ömer Koçu, Hikmet Şahin. Aynı kurumda olduğum Azat Özışık, Ahmet Buzkan, Latif Can Doğan, son olarak Foça Açık'ta olan kardeşim Kadir Honca olmak üzere ismini sahip sayamadım tüm dostlara selam olsun. Gazafizm'den Anne Bugün Hava Kasvetli şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Enes T4 A2'de bulunan benim canım kanım abim Salih Dursun, Namıdar, Fafi ve Big Boss abim Doğan Dursun'a saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Eyüphan'dan Ekileri Bir Gün şarkısını armağan ediyorum. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Fafi Salih Dursun, benim canım kanım atamız kral babamız Mümin Doğan, yoluna can değil canlar feda olsun. Dayım Emre Doğan, kirvem yoldaşım Big Boss Barış Doğan, bayrakta sancakta BD. Ben T1 B3 koğuşundan eski İzmirli Barış Cicik, başta ağdayım Taşkın Eleftoz olmak üzere onun için derli olan Armağan Eleftoz, Umut Eleftoz, Keko Fırat Öztaş denen Muhammed Koçit, Cihan Menekşe, Yasin Akçay, Baran Doğan, Polat Yalçın, Zübeyir Eleftoz yani Tono, Menderes Öztürk, Serhat Aziz, Mertşen, Murat Akgün, Ramazan Çetin, Sedat Başarı, bu canlara baki selamlar olsun. Bu akşam çalan tüm şarkılar Armağan ve Umut Eleftoz, Muhammed Koçit'e armağan olsun. Biz T1 B3 koğuşundan Taşkın Eleftoz ve Barış Cicik, başta oğlum Armağan ve Umut Eleftoz olmak üzere Ahmet'in Arslanı, Harun Tarduş, Fırat Öztaş'tan Salih Yılmış, Kurtuluş Şakarlı, Cüce Yavuz Çelik, Nurullah Öncü, Cihan Melekşe Kınalı, Eko Birlik, Cihat Duman, Yiğitcan Karadağ, bu canlara baki selamlar olsun. Adayı Taşkın Eleftoz sözüyle bitirmek isterim. Sanmayın ihanetler unutulur, gün gelir yapılan ihanetlerin hesabı sorulur. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B3'ten Fırat Orakçı. Aleykümselam Fırat kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan sonsuz aşkım Nehir Batur radyo başına. Gönlümün sultanı, canım eşim, nasılsın, iyi olmanı canı gönülden dilerim. Sen iyi olursan ben de iyi olurum. Mektubunu aldım, çok iyi oldum, seni çok özledim. Ben iyiyim, Allah'ın izniyle bu sıkıntılı günlerimiz bitecek, güzel günlerde birlikte olacağız. Seni son nefesime kadar seveceğim. Bu dünyada gelip geçici, sen hem bu dünyada hem ebedi hayattaki tek gerçeğim.

versin. Zehra annemin de ellerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Sonsuz sevdam Nehir'im. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C4 koğuşundan İsmail Bulu. Aleykümselam İsmail kardeşim. Başta değerli abim Deniz Kahya olmak üzere kardeşlerim Cüneyt Çetin, Özcan, Erdal, Melih Kampala, Ömer Koçu, Hikmet Şahin, Taha Deniz Altın, Kutlettin Çakmaz, Adem Bekten, Ceyhun Tunç, Agit Fırat Çerger, Eşref Duman, Hasan Yüksek, Cihat Aksakallı, Yeşilurtlu Direş, Batıkan ve aynı kurumda A17'de bulunan değerli abim Yavuz Alptekin'e selam olsun. İsmail Bulu der ki ihanetin zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın. Dost diye bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın. Benden bu derlere Komese Buradan Dildarım şarkısı armağan olsun Menemen C4 koşunan İsmail Bulu. Selamünaleyküm Murat abi, ben ikinci oğlu A12 Özgürlük Koğuşu'ndan Ünal Akyıldız. Aleykümselam Ünal kardeşim. Başta olmak üzere Doğan Kurt yani Ninja, Kadir Tör yani Timsah, Mahmut Ece, Hüseyin Belge, Fatih Kömürcü, Tolga Cem, Ayna değerli büyüklerim Yusuf Demirkan, Serdar Durmuş, Cevdet Barışan, Tolga Resle, Nurullah Akın, Gültepeli Koti, Volkan Dili, Enes Gülten. Bu hayatta kendine yaslanan dik yürür. Azer Bülbül'den Üzülme şarkısı dostlarıma armağan olsun. Murat abi, ben ikinci oğlu A12 koğuşundan Ünal Akyıldız, başta olmak üzere Galip Kılıç, Raşit Büyüksu, Hakan Öznur, Erhan Erben, Adem Kaya, Emirhan Yiğit, Cem Altunbay, Eyüp Kajik, Murat Yoluk, Özgür Yoluk, Hüseyin Belge, Kadir Namal, tüm şerefli atan ağabeylerime, kardeşlerime selam ederim. Gökhan Donay'dan Durak şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 A12 koğuşundan Doğan Kurt namı der Nişe. Aleykümselam Doğan kardeşim. Can dostlarım Hüseyin Belge namı der Cadde, Ünal Akyıldız, Benemenli Mahmut Ece, Kadir Tör namı der Timsah, Cevat Çarka, ben Doğan Kurt yani Nişe ve değerli ailem Suat Üstün, Ruhat Üstün daha diyelim, yanlışlık var, Ruhat Üstün'dan sözüyle kapanış yapmak isterim. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Bu arada alemin kralı Engin Avşar ve de Gencay Üstündağ bu şarkı Ünal Akyıldız ve de Hüseyin Belge'ye armağan olsun. Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu Beyki Koğuşu'ndan Ballıkuyulu Nazımcan Pehlivan. Aleykümselam Nazımcan kardeşim. Başta reis babam olmak üzere Erkan Pehlivan, Mustafa Efe, Ercan Kantin, Batuhan Çalıkuşu, mahalle çocuğum Murat Çağlayan kardeşlerim, Gaffo Baran Bacı, Doğukan Bulut, Manisalı Ömer Tan, Çimentepe'de Ramazan Çimendi, Deniz Özer, Cennet Çeşmenim, Ali Akın, Çaybaşı, Enes Ceylan'a ve selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Sevgi hak edene, saygı layık olana ve biat sadece Allah'adır. Nazımcan Pehlivan. Murat abi, ben bir nolu Beyki Koğuşu'ndan Nazımcan Pehlivan. Başta reis babam Erkan Pehlivan olmak üzere Kadircan Görür, Yiğit Altın, Muzaffer Tatlı, Umut Fidan, Kemal Gültepe, eski İzmirli Samet Akbulut ve kardeşlerim Yunus Kara, Harun Ayar, Enis Özdemir, Samet Özdemir, Ömer Didişken, Bayraklı'dan Berkan Baran, Mehmet Yıldırım, Azat Erol'a selam ederim. Gece dostum Yiğit Altın'ın sözüyle bitirmek isterim. Tebessümler çelmesin aklınızı, biz dostumuzu da düşmanımızı da iyi biliriz. Nazımcan Pehlivan. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu Beyki Koğuşu'ndan Bayraklı Çay Mahalleli Berkant Baran. Aleykümselam Berkant kardeşim. Buradan abim Burak Can Baran ve Aslan kardeşim Boran Baran başta olmak üzere Arap Fırat Yılmaz, Kadircan Görür, Yiğit Altın, Muzaffer Tatlı, Yunus Kara, Samet Akbulut, Enis Özdemir, Nazımcan Pehlivan, Ömer Didişken, Mehmet Can Yıldırım, koğuşumuzun hızlı meydancısı Murat Çağlayan'a selam ederim. Geceye bir söz bırakıyorum. Özgürlüğü esas kılan uğruna ödediğin bedeldir. Tüm Bayraklı çocuklarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Aleykümselam İsa Can kardeşim. Bir nolu A19 koğuşuna atan Aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği, onunla kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları, başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Safter Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksak, Sinan Gerçekler, Caner Çelik, Kadircan Yiğit, Batıkan Tikiz, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki korku kimseyi ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Bayraklı, Bornova, Manavkuyu çocuklarına selam olsun. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Bir nolu A19 koşuna atan aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları, başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Safter Acar, Ergün Ateş, Bülent Pers,

Sinan Gerçekler, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batıkan Tiki, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Bilal der ki korku kimse ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Bayraklı, Bornova, Manavköy çocuklarına selam olsun. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu A19 koşuna atan aslan abim Yusuf Can Biler ve onunla birlikte kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları, başta amcamız Serdar Özcan ve Diloman Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökmez, Safter Acar, Ergün Ateş, Bülent Persak, Sinan Gerçekler, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batıkan Tikis, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki korku kimse ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Bayraklı, Bornova, Manavköy çocuklarına bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C7'den Taylan Ozan denli, aleykümselam Taylan kardeşim. Birlikte kader birliği yaptığım kanalı Ekrem Birlik, Umut, Mustafa Bor ve canlarım olan Çınar Birlik, Halil, İdem yani Canbaz, Emrullah Ete, Hikmet Ören, İbrahim Acar, Fuat Hasbil, Hüseyin Büyük Aydın, Naşlı, Çınar kardeşim ve ben tüm abi kardeş dostlara bir söz bırakmak istiyoruz. Dünyada hiç kimse seyirci koltuğunda oturan cesur insanlara alkışlamazlar. Alkışlar daima sahneye çıkanlar içindir. Tüm canlara selam olsun. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli. Birlikte kader birliği yaptım. Kınalı Eko Birlik, Çınar Birlik, Halil İdem yani Canbaz, Emrullah Ete, Hikmet Ören, başka koğuş ve kurumlardaki dost abi kardeşlerim. Yavuz Çelik, Namı Der, Cüce Tamer, Demirtaş, Furkan Geç, Mami Birlik, Gökhan Karaduman, Orhan İşmarcı, Alanso, Doktor Zeki Kaya, Can Kuzenim, Uğur Akman, Batuhan Güler, Hasan Yuran, Yusuf Tokay, Hakkı Atmaca, Muhammed Atmaca, Kadir Atmaca, Ogün, Soysal Taşkın, Okur, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Baran Kayalar, Sefa Gökkaya, Oğuzhan Kereş, Nazmi Aslan, Aykut Polat, tüm bu canlara selam olsun. Bu arada Kadın Kapalı'dan Buse Işık, kız kardeşim. Kardeşlerim not göndermiş ama 39-69'dan mesajlarım var. Bilgin olsun, uyumazsan tahminen okunuş saati saat 1'i bulur. Çünkü 12.30'da hemen hemen 12-12 içerek geçe gireceğim. Sırasıyla okuduğum için bilgin olsun Buse Işık kardeşim. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat, selam olsun sana Murat abi, aleyküm selam Berşan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal ve Zeki Okan başta olmak üzere. Abim Şeyto Serdal Aykurt ve dostlarım Ahmet Acar, Ferhat Çakar, Emrecan Altun, Hasan Bostancı, Özgün Erkan, Mami Yılmaz, Murat Duman, Bergamalı Batu, Umut Arslan, Fevzican Karadeniz. Bu derdi insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle geceye bir söz bırakmak istiyorum. Demir kapılar umutları değil, sadece bedenleri tutar. İnandığın yoldan dönmeyenlere, özlemi sabırla taşıyanlara selam olsun. Çünkü bir gün mutlaka güneş en karanlık gecenin ardından doğar. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat, selamünaleyküm Murat abi, nasılsın? Senin aracınla canlarım kanlarım olan başta Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Velat Arslan, Can Yoldaşım Koray, Kahramanlı, Halit Akbaba, Çınar Birlik, Mami Birlik, Devrim Birlik, Yusuf, Gülçin, Hasan, Güneş. Bu derli insanlara bin selam olsun. Ve aynı koğuşta kaldım abilerim Zeki, Okan ve Şeyto, Serdal, Aykur, Ceyhun, Öcal. Bu derli insanlara Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Berşan Polat sağ olasın. Berşan, çok şükür hep beraber yol alın Berşan'ım. Murat abim, T3B9'da kalan sevdiğim Berşan Polat'a selam göndermek istiyorum. Sen demir kapının ardında olabilirsin ama benim gönlümde hüküm sadece sana ait. Bunu hiçbir zaman unutma. Sabır ve duayla beklediğim tek gerçeğim. Seni çok seviyorum. Yıldız Silve, çabuk olalım aşkım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8 koğuşundan Torbalı'dan Eren Köse, aleykümselam Eren kardeşim. Sarayımızın adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan canım kanım çok değerli abim Ferhat Arslan başta olmak üzere. Aynı akvaryumu paylaştığım dostlarım, kardeşlerim Orhan Yacı, Tatü, İsmet, Murat, Vatansever, Doğukan, Erdoğan, Sait, Sayım, Oktay, Arman, Yusuf, İstanbul, Feyyaz, Pesket, Azat, Delikanlı, Şeyto, Ahmet, Atalay, Tan Yıldız, İbrahim, Akbaş, Bedri, Mehmet Doğan, Enes, Turacı, Bornovalı, Hızlı, Kadir'e bin selam olsun. Ayrıca Menemen'de yatmakta olan Polat Denerli kardeşime de bin selam olsun. Ferhat Arslan abim der ki, insanlar insanların içinde insanlara hasret yaşarlar. Ben Duygu Köse, T4A8 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Eren Köse. Seni çok özledim, çok seviyorum. Hayatımın anlamı. Bazı ruhlar ezelden aşinadır birbirine. Buluşmalar geç olur ama buluşunca olan kavuşmalar da geçmişe kefaret olur.
Ben T4 A8 koğuşundan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan benimle koğuşuna kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı, Tatü İsmet, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay Tan Yıldız, Azat Delikanlı, Eren Köse, Murat Vatansever, Şeyto Ahmet, Feyyaz Pesket, Orman Arma, Oktay Harman, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Bedi Doğan'a bin selam olsun. Cengiz Hanlı Ferhat Arslan der ki el alem değil, 50 alem de gelse sen kendinden eminsen, el alkışlar alem izler. Ben T4 A8 koğuştan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Söle, kuzenlerim İlhan Başar, Kubilay Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum canım ciğerim Resul Yıldız, Arap Oktay, Şaşo Kerem, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Kadir Dağ, Osman Elçi, Sidar Deniz, kardeşlerim Mami Tutkun, Alman Okan, Gökhan Karaduman, Polat Dönerli, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, benim çizgim nettir ya içeridesindir ya dışarıda. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen John'dan Reco Yıldırım, aleykümselam Recep kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta bulunan değerli abi kardeşlerim Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kayacan dostum, Serhat Çelik, Orhan Eşmarcı, Ömer Patır, Mehmet Barış, Murat Baba, Mevlüt Kalender, Ali Efe Aydoğdu, Cihan Taze Fidan, Semih Ölçen, Abdullah Çakır, Emin Süs, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Ayrıca Muhittin Orak, Cesim Güneş abilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Benden bu derlere Ahmet Kaya, Bir Anka Kuşu şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Menemen C10'dan Reco Yıldırım, aynı kurumda bulunan abi dost kardeşlerim, başta can abim Serkan Öztürk, can dostum Ferdi Demir, Rafet Kale, Yıldızlı Muro, Furkan Çubukçu, Mazlum Sürer, Burak Menderes, Yavuz Selim Baydar, Hasan Burgun, Yusuf Yavuz, Antepli Mehmet Ali, Azat Atalay, Özgür Dikenova, Mehmet Altun, Hakan ve Furkan Ekeci kardeşlere selam ve dua ile asiller şımarmaz. Benden bu değerli insanlara Müslüm Gürses haberimiz yok, armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C10'dan Mehmet Barış, aleykümselam Mehmet kardeşim. Değerli abilerim, kardeşlerim Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Orhan İşmancı, Reco Yıldırım, Serhat Çelik, Ömer Patır, Murat Baba, Antepli Mehmet Ali, Nuri Bulut, Furkan Çubukçu, Cihan Taze Fidan, Efe Aydoğdu, Abdullah Çakır, Efe Ayrıcı Ödemiş, tipinde yatan babam Hilmi Barış, amcam Mehmet Barış, yeğenim Muhittin Barış'a selam olsun. Ayrıca dayım Doktor Zeki Kaya ve dostum Orhan İşmarcı, derlere Arzu Kaya ve Ecem yengelerime selam olsun. Benden bu derlere Serkan Kaya zor bela armağan olsun. Murat abi, ben Menemen C10'dan Reco Yıldırım, Şakran Kampüs ve diğer kurumlarda bulunan dost abi kardeşler, başta abim Okan Yıldırım, Fırat Eskin, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Murat Bayram, eski dostum Ozan Bayar, Soner Barut, Bekir Güler, Özgün, Özgür Çakmak kardeşler, Ulaş Tekmanlı, Güven Yavuz, Burhanettin, Kansız Mert Doğan, ismini yazamadım, tüm sevdiklerime selam ve dua ile gece bir söz bırakmak istiyorum. 40 yılda bir hatır soranın 40 yılda bir hatırı olur, benden hatırı sayılır dostlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, T4 A17'den Fikret dost, aleykümselam Fikret kardeşim. Başta can dostlarım Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umut Türk. Kader birliği yaptığım arkadaşlarım Mehmet İnan, Agit Ürey, Onursuz, Sarık Aktürk, Recep Uslu, Doğan Göçer, Seydi Apo, Bilal Dere, Ozan Yıkık, Berkan Bulut, Diyar Yurteli ve tüm dostlara selam. Geceyi Batuhan Çinli'nin sözüyle bitirmek isterim. Zaman herkesin yerini belli eder. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 A17'den Batuhan Çinli, aleykümselam Batuhan kardeşim. Soyadı gibi dost, Fikret dost, dostlar Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Agit Özkan yani Akrep, Agit canlarım, Agit Ürey, Onur Süs, Tarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altınbaş, Özgür Yıldırım, Uğurcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman, Doğan Göçer, gece bir söz. Fikret dostun sözüyle son vermek istiyorum. Siz virgül koyarsınız, noktayı biz atarız. Hicam Muti'den düşme şarkısı armağan olsun. Ben T4 A17 koşulan Fikret dost, başta can bağım olan Batuhan Çinli, akabinde kader birliği yaptım abi kardeş dostlarım Ahmet Ürey, Onur Süs, Mehmet İnan, Mavi Mir, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umut Türk, Mustafa Karabıyık, Umut Tüfekçi, Emre Kahraman, farklı koğuşta yatan dostlarımız Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Cezrail Aslan, Mert Kaleli, Berkan Bulut ve diğer tüm dostlara selam olsun. Geceye bir söz, cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Sen benim içimde hiç sönmeyen bir ışık gibisin. Bir gün herkes gitse bile ben senin yanında kalmaya devam edeceğim. Sana sarıldığımda dünyanın en doğru yerinde olduğumu hissediyorum. Sen benim geçmişim, bugünüm ve yarına dair en güzel hayalimsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B13'ten Kalyan'ın hızlı sokaklarından Şefik Can Namıdar. Çapu aleykümselam Şefik kardeşim. Başta Öz abim Agit Can, Dev, Devran, Azat, Yavuz, Yıldızlı, Murok, Kurum'da C3 koğuşuna bulunan Havan Keser, Sıraç Kahraman yani Pango,
Akabinde amcam çam dibinden Sakal Ahmet, dayımız Sado Çelik, oğlu Baran Çelik, Mustafa Başar, namı der Grover. Kardeşlerim Selçuk Yılmaz, Zaza Çakır, can dostum Çiventepeli sokaklardan Ramço,

Eski Çamlık'tan Egemen Daş'tan dayıma selam eder. Bu sözüm sokaklardan amcaya gelsin. Biz geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız sanmasın. Bizim yolumuz dikenli, ayağını seven gelmesin. Kurtlar sofrası armağan olsun. Çapo. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teşbeş'ten Mustafa Başar namı der. Grover aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle amcam çam dibinden sakal Ahmet Sado Çelik, Aslanoğlu Baran Çelik, iki gözüm Baltazar Sato. Kardeşlerim sokaklardan Çimentepe'li Ramço Kaleli, Şefikcan Çapo, Aktepe'li Sadun, Şimşek Kadir, Burak Keser'e selam eder. Kadın kapalıda bulunan Dilara Tebe acil şifalar dilerim. Ne kadar çukura batmış olsak da kum taneleri gibi en tepeye çıkacağız. Günler bir fırtınaya bakar ve selam Yıldız Tilbe'den. Aşk laftan anlamaz ki, tüm laftan anlamayanlara armağan olsun. Hayırlı yayınlar abi. Eski Çamlık'tan Grover, Egemen Daş'tan dayıma da selamlar. Sağ ol Mustafa kardeşim. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten çam dibinden Alperen Yaman namıder Al Capone. Aleyküm selam Alperen kardeşim. Öncelikle amcam çam dibinden sakal Ahmet Beko Zengin, T2'de bulunan aslan kardeşim Arda Yaman, akabinde kardeşlerim Emir Ercan namı der, Asil Abdülaziz, Bayraklı'dan Arda Karanlık, Aktepe'li Sadun Şimşek, Devran Koçan ve Onur Kaz'a selam eder. Gece bir söz, Şeref Dağı'ndayız, kaybeden tırmanamaz. Grup yorumdan güzel bir şarkı, tüm mahkumlara armağan olsun. Al Capone, Alperen Yaman. Bu arada bir kez daha hatırlatayım. Allah nasip ederse hafta çarşamba günü bayram. Kurban Bayramı'nın birinci günü buradayım. İkinci günü, üçüncü günü, dördüncü günü olmayacağım. Normal iznimi kullanacağım. Abi, kardeş, abla, kız kardeşlerim haberiniz olsun. İlerleyen günler yine paylaşacağım. Haberiniz olsun. Bayramın birinci günü buradayım. Bayram mesajlarınızı okuyacağım. Perşembe, cuma, cumartesi 3 gün. Bayramın 3 gün. İkinci ve üçüncü, dördüncü günü olmayacağım. Haberiniz olsun. Abi, kardeş, ablalarım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Seyran. Aleykümselam kız kardeşim. Şakran T117 yatmakta olan arkadaşım Çektar Bakır'a selam olsun. Güzel gözlüm, gözlerinden öpüyorum Çektar. Dünkü konuştuklarımızı kafana takma. Ben her zaman yanındayım. Ben seni darda zorda bırakmayacağıma söz verdim. Ben her zaman buradayım. Kimsenin haberi olmadan 2 yılda, 20 yılda yaşlandım. 2 yılda yaşlandım. 20 yıl yaşlandım, konuşmayı, yazmayı, duymayı, tat almayı unutup aklımı yitirmemek için savaştığım günleri. Bir ben bilirim, unutmam. Seni de unutmadım. Allah'a emanet ol. Murat abi, Çektar için Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısını çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T117 koğuşundan Apo Kandemir. Aleykümselam Apo kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan Murat Değirmencioğlu, Fatih Batmanoğlu ve Can abim, Çektar Bakır, Ferhat Kurt, Mami Subaşı, Mami Kurt, Sadık Yoldaş, Murat Timarlı, Mehmet Tunç, Oktay Şaban, Osman Temel, Sergen Temel, Keko Fırat, Öztaş Deren ve Ağdayı Taşkın Eleftoza. Murat abi, ben T117 koğuştan Apo Kandemir. Farklı kurumlarda bulunan Aslan Kuzen, Recep Kaplan, Can abi, Ekrem Birlik, İbo Akbaş, Mami Birlik, Çınar Birlik, İbrahim Erişen, Serok Önen abi kardeşlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Apo Kandemir ve Çektar Bakır'ın, Ekrem Birlik, İbo Erişen ve Serok Önen'e çokça selamları var. Ben Tepecik'ten Meltem Erdoğan, T1A15'te olan Doğuş Erdoğan. Canım kanım kardeşim, seni çok ama çok seviyorum. Çok özlüyorum. Aklım fikrim hep sende. Annem de aynı şekil. Doğrunla yanlışınla her şeyinle Allah'ın arkanda, yanından hiçbir şeyi kafana takma. Allah'a emanet ol. Doğuş Erdoğan, namı der Canik. Doğuş, bu alemde senin gibi delikanlı görmedim. Her yerde bir sandalyen var çünkü sen parlak Hasan'ın oğlusun. Yarın çıkacak gibi umutlu yıllarca yatacak kadar sabret. Bugün de ise yarın, ama elbet bir gün iki gözüm. Ablan Meltem Erdoğan. Bu arada her gün iki mesaj bekle demiş Meltem kardeşimiz. Benden abim Toroslu Ağrılı İbo ve onun can dostu Hakan Yavaş ve dayımın oğlu abim Ağrılı Hakan. Bayrama Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tebir Avuş Koşlan İbrahim Bayram namı der. Toroslu Ağrılı İbo. Aleyküm selam İbe kardeşim. Başta can dostlarım Hakan Yavaş, yani AK-47, Ahmet Can Alan, Burhan Ormancı diyelim. Ve Daykola Engin Kaya Bozo, İbrahim Türeken, Antepli Ahmet Gezer, Volkan Çakmak, Yılmaz Ecellioğlu, Abdi Çelik, Erdi Taş, İbrahim Dağlı, Recep Şenkür. Farklı kurumlarda ve koğuşlarda bulunan canım kanım Ağrılı Hakan, bayram dostum Çiko Gürkan, kardeşim Oktay Özdemir, Erdoğan Dikmen oğlu, Adem Yavaş, Müjdat Güçlü, Ferhat Akan, İsmail.

İsmini yazamadım, beni tanıyan tüm dostlarıma baki selamlar olsun. Uygar Doğanay'dan Gözlerim Gözlerine Ateş Ediyor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T1 Aşk Koğuş'tan ben Hakan Yavaş, yani Namıder AK47. Aleyküm selam Hakan kardeşim. Başta kader birliği yapmış olduğum Ahmet Can Alan, mahalle büyüğüm Can abim, Burhan Ormancı, Toroslu, Arılı, İvo, Daykola, Engin Kaya, Batuhan, Özgür yani Bozo başta olmak üzere Koğuş ve kurumlarda bulunan Harun, Tarduş, Kürşat, Yıldız, Emircan, Dinçer, Erhan Gürbüz, Necati Gülen, Yasin Açık, Serdar Hocan, Ayhan Kılıç, dört nalında bulunan öz abim Adem Yavaş, Foşa'da bulunan Muhittin Barış, beni tanıyan tüm dostlara Allah'tan iyi olmalarını niyaz ediyorum. Ben Hakan Yavaş, yani Namıder AK47. Biz dosta selamı da yare sevdayı da biliriz. Yeter ki dost yürekli yar vefalı olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 Koğuş'tan Burhan Ormancı. Aleyküm selam Burhan kardeşim. Koğuş'umda kader birlikleri yaptım. Dostlarım ve kardeşlerim Hakan Yavaş, yani Namıder AK47, Ahmet Can Alan, Toroslu, Arılı, İvo Daykolu, Engin Kaya, Batuhan Özgür yani Bozo, Adem Yavaş, Orhan Ormancı, Muhammed Yıldırım, Murat Çampak, Harun Tarduş, Ayhan Kılıç, Doğukan Alkan, Erdal Karataş, Kürşat Yıldız, Muhittin Barış, Erdoğan Şahin, Antepli Ahmet Gezer ve ismini saymadım tüm dostlara selam ederim. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle Burhan Ormancı. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1-14'ten İbrahim Taşıyan. Dostlarım Çam Dibili, Sarı Oğuz, Celal Eken yani Celomen, Balıkçı, Uğur Çakır, Ogün Özdemir, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mahmut Tütüncü, Yılmaz Güneysak, Baran Yıldız, Mert Eko Kahraman, Osman Karakalpak, Berhan Teliman, Arda Doğan, Keko Fırat Öztaşdelen, Orhan Uğur, Özcan Arap Aslan, Engin Avşar, Serkan Yılmaz ve Kadın Kapalı'da bulunan canım kardeşim Ali Arap Aslan'ın derdisi Deniz Yeşildağ ve İshak Azar abime selam ederim. Ben T1-14'ten Ali Arap Aslan, dostlarım, kardeşlerim, başta kıymetli dostlarım İbrahim Taşan, vefakarım Celal Eken yani Celome, Uğur Çakır, Ogün Özdemir, Yılmaz Güneş, Akmert Eko Kahraman, Baran Yıldız, Osman Karakalpak, Çam Dibili, Sarı Oğuz, Fırat, Veli Çelenk, Keko Fırat, Yasin Akçay, Ağdayı, Taşkın Eleftos, Can Parçalarım, Özcan Arap Aslan, Engin Avşar ve Avşar ailesi olmakla beraber Kadın Kapalı'da olan ömrüm Deniz Yeşildağ, seni çok seviyor ve özlüyorum. Ömrüme bir söz, sabır en acı otun tek tatlı meyvesidir. İsmini saydım, herkese selamlar. Ben Ali Arap Aslan Şoreş. Mehmet Fatih Özışık, aşık olduğum zaman anladım ki insan bazen bir şehre değil bir kalbe ait hissediyormuş kendini. Benim evim sesinde huzur buldum, bakışlarında kayboldum, yarimin kalbindeymiş. Ruhen hayatta kalmam için senden vazgeçmem mümkün görünmüyor. Mehmet Fatih Özışık, kimsenin baharında gözüm yok. Ben seninle fırtınalı günleri beraber aşmaya da varım. Yeter ki biz birbirimizden vazgeçmeyelim. Sen benim özelimsin. Cevherden özelim sana gelsin. Şakran T3'te yatan canım oğlum Sergen Gürgür. Annesinin bir tanesi ömrüm benim. Seni çok ama çok özlüyorum. Allah'ın izniyle az kaldı özgürlüğüne, çocuklarına kavuşmana. Seni sonsuz seven annen. Allah'a emanet ol kalbim. Şakran T3'te yatan aslan abim Sergen Gürgür. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki benim abim olmuşsun. Yakışıklı abim benim. Seni anlatamayacak kadar çok seviyorum. İnşallah bu mahkeme çıkarsın aslan abim. Evet, bu dakikaya kadar, bu saniye kadar sizler için gelen mesajları okudum şimdi. Son kayıt mesajlarımız takriben bir 10 dakika. Bir 10 dakika sonra da operatör mesajlarına geçeceğiz. Oradan da kaldığımız yerden, biliyorsunuz orada 7.30'da başlıyoruz okumaya, 8'e kadar. Sonrasında da bu saatten sonra geri kalan kısmını kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bir şarkı sonrası son kardeşlerimin son kayıt mesajları, hemen akabinde 39.69'a geçeceğim kardeşlerim.

Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl, başta sana selam olsun. Ben TBR20 Koç'tan Emirhan Dinçer. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Canlarım kanlarım olan başta Foça'da bulunan canım amcam Serkan Dinçer, Emircan Dinçer. Tevki'de bulunan amcam Emrah Dinçer, İpan Dinçer, kuzenim Emrah Dinçer, Afyon'da bulunan kuzenim satılmış Dinçer, Aksar açıkta olan amcam Çağlayan Dinçer, kadın Kapalı'da bulunan bütün Dinçer ailesine selam olsun. Ayvalık kadın açıkta bulunan annem ve canım nenem, kalbimin sahibi canım eşime de selam olsun. Bugün de ise elbet bir gün özgürlüğümüze kavuşacağız. Zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır. Sizi seven Emirhan Dinçer. Murat abi, bu şarkıyı çalarsan sevinirim. Hava öğütten yokluk belası. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 Koğuş'tan Necati Gülen. Aleykümselam Necati kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Can kardeşim Emirhan.

Cinçel, Tuncay, Çelikli, Asil, Çalışkan, Burak, Ceylan, Yusuf, Ceylan, B10 koğuşuna bulunan Erdi, Buhan, 6'da bulunan Sergen, Erdemli, Özgür, Büker, C18'de bulunan Barış, Oğlan, Kütahya, T1'de bulunan Süleyman, Taşer, 4-0'da bulunan Yalçın, İbru, Mustafa, Ölü, bu canlara selamlarım Bakire. Kimse bizim suskunluğumuza aldanmasın, biz esersek mevsimler değişir. Selamünaleyküm Murat abi, başta sana selam olsun, ben T1 A20'den.

C9'da bulunan Tatü İsmet Tari, B10'da bulunan Erdi Buhan Batuhan Üçdemir, 6'da bulunan Sergen Erdemli Özgür Büker, bu canlarıma selam olsun. Çakalların güçlerini kalabalıktan alır, aslanlar ise yalnızlıktan alır, bu canlar Ahmet Kaya'dan Can Yoldaşım şarkısı armağan olsun. Emirhan Dinçer. Ben T2 A4 Koğuş'tan Vanlı Furkan, aynı sofrayı paylaştım derdim. Bülent Dernek Poçalı, Serhat Küçük, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Ramazan Akşin, Mami Birlik, Mertcan Karayüz ve aynı kurumda bulundum. A15 Koğuş'tan Botan Kartal, C4 Koğuş'tan Suat Yıldız ve Poça Açık'ta yatan aslan abim Sezer Erol'a selamlar olsun. Ben T2 A4 Koğuş'tan Vanlı Furkan. Kader birliği yaptım. Dayım Poçalı Serhat Küçük'e selam olsun. Aynı sofrayı paylaştım. Derdlerim Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Ramazan Akşin, Mami Birlik, Mertcan Karayüz'e de selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 Koğuşu'ndan Hasan Atan, koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 Koğuşu'ndan Hasan Atan, koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan akabinde aynı ortamı paylaştım. Bülent Dernek, Fatih Etingun, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Kadir Bilgiç, Mami Birlik, Onur Kale, Sertan Yeler, hepsine selamlar olsun. T2 A4 koğuşundan Kadir Bilgiç, koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan Kadir Bilgiç, koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştığım derlerim Bülent Dernek, Onur Kale, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Mami Birlik, Fatih Etingun, Hasan Atan, Muhammed Ali Çiftçi, Yiğit Can Demirtaş ve aynı kurumda bulunduğum Alaaddin Önder, Poça Açık'ta yatan Okan Kaptan'a da selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Ser, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve suç ortağım Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Ser, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve suç ortağım Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştığım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Fatih Etingun, Kadir Bilgeç, Onur Kale, Mami Birlik ve A15'te yatan dostumuz Botan Kartal'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 A4 koğuşundan Direnç Balcı, aleykümselam Direnç kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Murat abi, ben T2 A4 koğuşundan Direnç Balcı, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştığım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Kadir Bilgiç, Onur Kale, Apo Güven, Ramazan Akşin ve Afgan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat Bey. İkinoğlu A4 koğuştan ben Bülent Dernek, aleyküm selam üstadım. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayı ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Murat Bey, ben İkinoğlu A4 koğuştan Bülent Dernek, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayıya ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştım. Fatih Etingun, Mami Birlik, Sertan Yeler, Ramazan Akşin, Kadir Bilgiç, Onur Kale, Hasan Atan ve Adnan İlhan Özdemir kardeşlere de selamlarımı iletiyorum. Ben T2 A4 koğuştan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 koğuştan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Akabinde aynı sofrayı paylaştım. Derlerim kadim dostum Kadir Bilgiç, Mami Birlik, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Ertan Yeler, Fatih Etingun, Mardinli Apo Güven, Yiğitcan Demirtaş ve farklı kurumlarda ve koğuşlarda yatmakta olan Serhat Mengüç, Süleyman Akbulut, Kadir Kır, Kadir Tosun, Şahin Gökalp'e selam olsun. Eyüphan'dan Ekilir Bir Gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. İkinoğlu A4 koğuşundan Abbas Can ben, koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. İkinoğlu A4 koğuşundan ben Abbas Can, koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştım. Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Sertan Yeler, Bülent Dernek, Diyar Sert, Fatih Kaya, Mami Birlik, Baran Koçan, Fatih Etingun ve bütün Eski İzmir çocukları.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 koğuşuna yatmakta bulunan Batuhan Üçdemir. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Kuruç Ali, Emirhan Dinçer ve Necati Gülen başta olmak üzere. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Benim için değerli olan canlar Göksel Yağcı, Çam Dibili Yasin Açık, Asil Çalışkan, Çam Dibili Emrah Gürbüz, Murtakeli Ethem Karatepe, Ethem Kartaltepe, Gökhan Kara Aslan, Burak Ceylan, Gurur Sönmez, Melih Özçelik, Şehmuz Kaymaz, bu canlara selamlarım. Bakidir Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Abim Asil Çalışkan der ki gözümün gördüğü yere hakim, ayağımın bastığı yere hükümdarım. Ölecek kadar ihtiyar, savaşacak kadar gencim Batuhan Üçdemir. Murat abi ben T1A20 koğuşuna yatmakta olan Batuhan Üçdemir. Buradan aynı kampüs ve farklı kurumlarda yatmakta bulunan canlarıma hitaben başta Emir Kızılay ve Ferhat Budak olmak üzere Raşit Atan, Emirhan Yula, Umutcan Çoban, Azat Kızılkaya, Umut Fidan, Baran Akdeniz, Fırat Bozkurt, Muhammed Taşdemir, Baran Arslan. İsmini saymadım tüm dostlara selamlarım. Bakidir özgürlük sofrasında buluşmak dileğimle Batuhan Üçdemir der ki bizi bir dostlarımız bilsin dostluğumuz için nelerden vazgeçtiğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin ödeşmeden vazgeçmeyeceğimizi ve selam Batuhan Üçdemir. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Tenekeli'den Metin Büyükşan. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim, Dadaş Furkan, Özen ve Serkan Batı amcam ve sonrasında Gamsız Taner, Deringöl amcam, Kalender abim, Bengin Orhan, kardeşlerim Samet Kır, Ömer Yorulmaz, Yumurcak, Enes Günay, Batuhan Karanfil, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi Turgut Tokcan, Samet Öztunç, Burak Özkul, Derviş Uzun Mustafa Fidan ve gecelerin asi bekçisi Berk Tuncay'a selam olsun. Gece bir şarkı dostlarıma gelsin. Müslüm Baba'dan sabret. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'den Berk Tuncay, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan, Özen ve Serkan Batı olmak üzere devamında dostlarım Bengin, Orhan, Samet Kır, Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Yumurcak, Enes Günay, şefim Turgut Tokcan, gecelerin yargıcı Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, ayrıca kadın kapalıda yatan eşim Aylama selam olsun. Seni seviyorum Bebeto. Gece bir şarkı Ahmet Kaya'dan Doruklara sevdalandım. Tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm, ben Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, aleyküm selam. Başta canım kanım Aslan abilerim, Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere sonrasında kader birliği yaptım abi kardeşlerim Ömer Yorulmaz, Aslanım canım Yumurcam, Enes Günay Master şefimiz, Batuhan Karanfil mahalle çocuğum, Samet Öztunç baş solistimiz, Metin Büyükcan, Şahin Engin ve Mustafa Uslu Ere, Sefa Harala, Özgür Işık'a selam olsun. Gece bir söz, yaşadığınız hayatın hakkını verin, hapşurmakla çok yaşanmaz. Murat abi benim için bu değerlere Metin Işık'tan Yalan Oldu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'den Master Şef Batuhan Karanfil. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim, Dadaş Furkan Özen olmak üzere Serkan Batı amcam olmak üzere devamında koğuşumuzun değerlileri Bengin Orhan, Samet Kır, Ömer Yorulmaz, Turgut Tokcan, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi Yumurcan, Enes Günay, Berk Tuncay, Metin Büyükcan, Şirin babamız Mustafa Fidan ve aynı kurumda yatan abim Serkan Yılmaz ve Yunus Turan'a selam olsun. Ve bu derdene Müslüm Gür seslen Meyhane Son Duram şarkısı armağan olsun. Ben T2C1'den Bozyakalı Burak Özkul, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen, akabinde Bengin Orhan, Aslan abim Samet Kır, canım kanım Samet Öztürk, Ömer Yorulmaz, Yumurcak, Enes Günay, Derviş Uzun, Meydancılar Kralı Zafer abi ve gecelerin yargıcı Emre Tormuk ve gecelerin bekçisi Berk Tuncay olmak üzere devamında diğer kurumlarda bulunan aslanlarım Barancan Akilik ve Muhammed İsa Erin selam olsun. Gece bir söz, biz sürümüzden çakallar ile savaşmak için ayrıldık. Bu canlara gazap bizim ve Müslüm Baba düeti ikimizin yerine armağan olsun. Ben T2C1'den Samet Kır, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim, Dadaş Furkan Özen, akabinde canım abim Bengin Orhan, Yumurcam, Enes Günay, dostum Ömer Yorulmaz ve canım abim Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, farklı koğuşlarda bulunan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Durulhan Yen, Sefa Haral, Özgür Işık ve kadında yatan prensesim kız kardeşim Sılam'a selam olsun. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Murat

Ta bu canlara Ebru Gündeş'ten Delikanlı gibi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm kıymetli abim Murat Bingöl. T2B10 koğuşuna Yiğitcan Akgün, aleykümselam Yiğitcan kardeşim. Başta yıllardır kader birliği yaptım can dostum Ekrem Güneş olmak üzere Sertaç Akın, Hüseyin Gezgen, Urlalı Yiğit Çağlar, Hasan Çömlek, Iğdır Ak, Celal Gezer, açıkta bulunan Pusat Evren abime, canım kanım kuzenim Furkan Çubukçu ve son olarak kan bağımız olmasa da can bağımız olan aslan dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi ve bu değerli dostlara selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Yiğitcan Akgün. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, aleykümselam Çağrı kardeşim. Aynı ortamda kader birliği yaptım dostlarım ve kardeşlerim olmak üzere Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Sertaç Akın, Hüseyin Gezgen, Urlalı Yiğit Çağlar, Hasan Çömlek, Emre Atmaca, Halil İbrahim Kayıkçı ve açıkta yatmakta olan reisim aslan abim Pusat Evran ve son olarak kan bağımız olmasa da can bağımız olan adı gibi yiğit dostum Yiğitcan Akgün, bu derlere bin selam olsun. Sözümden başka deliliğim, Allah'tan başka vekilim yoktur. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı Çağrı İşçi, aynı kampüste bulunduğumuz abi kardeşlerime hitaben başta canım kanım olan reisim aslan abim Pusat Evran, Çakır Ayhan Yalçınkaya, değerli dayım Paslı Kemal Eriş, Hakcan Kanık, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün, Şahçıyan Kurt, Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Yiğitcan Akgün, bu derlere bin selam olsun. Kararsızlık insanı tehlikeye, korkaklık ölüme, cesaret ise zafere götürür. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B10 koğuşundan Ekrem Güneş, aleykümselam Ekrem kardeşim. Öncelikle değerli abilerim B7 koğuşuna olan Azat Başak, boksör Mahmut Aygün, Şahçıyan Kurt abilerime çok selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah yardımcımız olsun ve kader birliği yaptığım can dostum Yiğitcan Akgün'e, Çetin Gezek abime dostum, Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi kardeşlerim, Urlalı Yiğit Çağlar, Hüseyin Gezgen, Celal Keser, Sertaç Akın, Hasan Çömlek, Yaşar Dursun, Uğur Çeliğe bin selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğimle, Ekrem Güneş.

Evet, kaldığımız yerden devam. Selam paşam, ben Koçer'e aleyküm selam Ayhan abim. Şimdi gülme krizine girdim. Allah seni de güldürsün paşam. Amin, hepimizi güldürsün abi. Ben mavi aşığım, seviyorum seni de, sana boş değilim.

Ben de seni seviyorum. Paşam, şimdi ayakkabıcı arkadaşım geldi. Eymen Papuç, benim caddede sana selam var. Aleyküm selam Eymen kardeşim. Paşam, buradan herkese selamlar, saygılar. Mavim gece adını fısıldadım, sabah oldu. Gökyüzü seni giydi. Sözlerim sığ kalır kıyına. Çünkü sen susunca bile içimde dalga kırılır, durulur. Mavim, sen gelince deniz bende ev bulur. Paşam, Eymen Papuç düğün ayakkabısı ondanmış. Şimdiden abi ayakkabım benden dedi. Mavime öyle bir şey yapmak istiyorum ki rüya gibi. Sessizlik bile konuşur sende. Kelimeler kıyıda oyalanır. Bir bakışın yeter içimdeki fırtına. Mavi bir limana demir diyor. İnşallah tamam işte Eymen, ne güzel. Allah'ım kavuştursun. Ne diyelim Ayhan abi. Dostumsun, sevdiğim insansın. TKA19'dan Ozi, Ozan Ahmet Kartal. Şimdi Resul bir not bırakmış sevgili kardeşim. Demiş ki abi söyler misin Ozi'ye, beni sabah çok acil arasın. Kardeşiniz Yiğit yakalanmış der misin abi, sabahtan beni çok acil arasın demiş Resul. Ozi kardeş, muhtemelen duymuşsundur. Hemen operatör mesajlarına kaldığımız yerden devam edelim. Şakran Üçnoğlu'dan Ahmet ben. Şu anda T1'de olan kardeşim Erhan Teker için bir şarkı çalarsanız sevinirim. Aklım fikrim her dakika sende kardeşim. Sen hiç üzülme, bu cezalar seni yıldırmaz elbet, bu günlerde geçecek, seni çok seven abin Ahmet. Şakran B2 koğuşuna yatmakta olan sevdiğim Faruk Coşkun için Müslüm Gürses'ten Değişmem Seni armağan olsun, seni çok özledim canısı elbet bir gün. C11 koğuştan Zehra Meraklı ve Ayşe hayırlı olsun arkadaşlarınızdan tebrikler. Seni çok seviyor Zeynep. Zeynep seni çok seviyor, senin görüşüne yetişemediği için çok üzülüyor, sana çokça sarılmalar biriktiriyor. Kekemin şarkısını çalar mısınız? Böyle bir mesaj gelmiş. Tutkum, aşkım, sevdam olan Hakan Ecevit, son nefesimsin. Seni çok seviyorum aslan kocam, her saniye benimlesin. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T4A28 koğuşundan Bucalı Soner Akbaba ve Diyarbakırlı Süleyman Erkal, aleykümselam kardeşlerim. Buradan Barış Balay, Müfitcan Dülger, Cenger Atıcı. Evet, karışıklıklar var sanki. Cevdet Güngör, Mahsum Aydemir, Anıl Öztürk, Serkan Deniz, Atakan Kahraman, Celalcan Erkan, Lider Terzoğlu, Avent Öner, Seymen Yesmezler, Atakan Mercan, Gece Bir Söz Bırakalım. Kendimize söz verdik, bu yoldan boynu bükük dönmeyeceğiz. Azer Bülbül'den Bu Nedir şarkısı armağan olsun. Biz Bucalı Soner Akbaba ve Diyarbakırlı Süleyman Erkal. Hadi gel yasakları del. Böyle bir mesaj. Şakran'da yatan Yusuf Kaymaz kardeşime, Apo'nun arkadaşı Uğur'dan iyi akşamlar. Ben T1-11'den tahliye olan Mehmet Efe Öztürk, namı der Çelili Arap Memo. İki nolu A1 koğuşuna bulunan canım dostum Atakan Koçak. Farklı kurumlarda bulunan Enes Genç, Baran Güven, Murat Dursun, Barış Can Şen, Ömer Yüksel, Mert Kartal, Ali Ataberk, Gürbüz Can ve Çelili'nin hızlı yatanlarına selam olsun. Ben Karşıyaka'dan Özlem, şu an Ali Şakran Üçnoğlu A18 koğuşuna yatmakta olan eşim Ahmet Teker ve abim Özkan Tektaşçı'nın Uygar Donay'dan bir şarkı çalarsanız sevinirim. Gün gelecek, bu günlerde geçecek canlarım, özlenensiniz, sizleri çok seviyorum. Bir nolu'dan Tevfik Kalkan, kadın kapalı cezaevinde yatmakta olan eşim Papatya Kalkan. Güzel gözlüm, seni çok seviyorum. Canımı sıktın, onu da sen bilirsin. Bazı şeyleri toprağa gömmemiz lazım, yoksa önümüzü göremeyiz. Seni seven eşin Tevfik Kalkan, bizim için kırılacak dalımız yok. Gücü yeten ağacı kökünden söksün. Ben Aydın'dan Duygu Can, Manisa kapalı cezaevi C8 koğuşuna yatan ömrüm Can, eşim Erhan Turgut'a onu çok çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Görüşe kızımı getireceğim. Erhan, seni her şeyden çok seviyorum. En kısa zamanda yanımızda olacaksın inşallah. Ve eşim Ahmet Kaya şiire gazele şarkısı armağan ediyorum. Manisa kapalı cezaevi C8 koğuşuna yatan kurban olduğum eşim Erhan Turgut. Gözlerin gözlerime değmese de kalbimin en derin yerindesin. Bu ayrılık bizim sevgimizi azaltmaz, sadece hasretimizi büyütür. En kısa zamanda yan yana olacağız her şeyim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Konya Eğerli'de yatan Taner Şekeroğlu. Aleykümselam Taner kardeşim. Buradan beni tanıyan abilerime, kardeşlerime selam olsun. Bugün batarsa güneş, yarın yeniden doğar. Her gecenin sonunda bir sabah vardır. Tatar Tano'dan dostlara kendimizi hatırlatalım dedik.
Murat Bey, T3B11 koğuşuna yatmakta olan Bornavalı Arda Göztepe, Ardacan Yılmaz, canım kardeşim benim. Seni çok seviyoruz. Her zaman yanında ve arkasında.

Yandayız. Ablan Ayşegül. Ahmet Kaya'dan Sazan Niye Gelmedin şarkısını armağan ediyorum. Tüm koğuş arkadaşlarına ve kader mahkumlarına. Kadın kapalı B3 koğuşu cezaevinde yatan ben Pınar'da. Tuğçe Kundakçı, Ceren Gürbüz değerli kardeşlerim. Yanlış yoldasın diyenlerle hep aynı yolda karşılaştık. Yıldız Silve. Ben o yere canımı seve seve veririm çalar mısın Murat abi? Ben Hikmet Ali Gündüz T2 A7'den Sinan Çelik yeğenime buradan selamlar. Başın hep dik tut. Az kaldı aslan yeğenim. Murat abi ben Ayvalık Kadın Açık'tan Zeyno Gülşen. Şakran Kadın Kapalı C16'da bulunan Çimentepeli Ayşegül ve Diyarbakırlı Şükran İlger radyo başına. Baba Sultan Muazzez benim yanımda beraberiz merak etmeyin. Ya güzel günler bizim olacak ya da kimsenin güzel günü olmayacak. Cümleten iyi akşamlar. Kadın cezaevi B4 koğuşuna yatan Sıla seçen kader mahkumu. Sevdiğinden Uygar Donay hasret armağan olsun. Ben İzmir Egekent Mahallesi'nden Cemilcan. Şakran Üçnolu C6 koğuşuna aslan kardeşim Oğuzhan Keleş'in doğum gününü kutlar. Aynı koğuştaki Barış Kazan Hogir abim Ergül abime selamlarımı iletiyorum. A13 koğuşuna yatmakta olan Aykut Polat abime de selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanetseniz Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan olsun. Şakran'da olan Sima Coşkun, ben Nazire Kına. Nasılsın güzel kızım, iyi misin? İnşallah iyisindir. Seni çok özledim, seni çok seviyorum. Neşe teyzen de selamı var. Bizi merak etme, kafanı takma hiçbir şey. Güneş bize de doğacak. En büyük özgürlük oldun Uygar Doğanay. Sen yaralı, ben yaralı şarkısı armağan olsun. Ben T2 A6 koğuşundan Çakır Sarsılmaz. Kadın kapalı A5 koğuşuna atan Can Özüm Kübra Tepe radyo başına. Gülüm nasılsın, seni çok özledim. Tesadüf müsün yoksa şans mı yoksa kader mi bilemem ama bana iyi gelen her şeysin. Sensiz bu şehirde kıyamet gibiyim. Kendine iyi bak, seni seven eşin Çakır Sarsılmaz. Abi biz İrem Erdemir ve Gizem Belge. Güzel arkadaşımız Nesibe Erkeç radyo başına. Canımız doğum günün kutlu olsun. Her şeyin gönlünce olsun. İyi ki doğdun, iyi ki biz, iyi ki varsın. Gecenin en güzel şarkıları sana gelsin. Ben Mustafa Durmaz T1 C14'te yatan Diyarbakır'ın aslanı Harun Tarduş, dostum Bekircan İşleyen Karşıyaka'nın delikanlısı Volkan Kızılay, meydancı kralı Ömer Çavuş, şöyle diyeyim, meydancılar kralı Ömer Çavuş, hepinize kucak dolusu saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Ben tahliye oldum, Allah hepinize bu duyguyu yaşatsın, soframızı paylaştık, Allah'a emanet olun. Ben T1B17'den tahliye olan Mustafa Durmaz, kampüste yatan bütün dostlara selam olsun, hepinize hayırlı tahliyeler diliyorum. Şakran'daki eşim Şerife Erkek, bugün sana sarılınca anladım. İnsan bazen sadece sevdiği kişinin yanında nefes alarak bile iyileşebiliyormuş. O kalabalığın içinde bir tek sen vardın gözümde. Sesin, gülüşün, bana bakışın hepsi içime huzur gibi işledi. Şimdi görüş bitti belki ama bıraktığım mutluluk hala üzerimde. Sanki omzumda biraz daha kalksam bütün yorgunluklarımı unutacaktım senin yanında. Zaman çok hızlı geçiyor ama etkisi günlerce kalıyor. Bugün bana bir kez daha şunu hissettirdin. Yarım gelen bir mesaj. Ben B9 koğuşundan Narin Kuş. Canımdan çok sevdiğim Nasibe Ergeç ablam. Doğum günün kutlu olsun. Ceylan'dan doğum günün şarkısı armağan olsun. Menemen C6 koğuşundan aslan kardeşim Osmancan Oğuz ve arkadaşlarına selamlar. Kardeşim seni çok seviyorum. Cengiz Kurtoğlu'dan yorgun yıllarım ikimize gelsin. Allah'a emanet ol ablan. Ben T1B17'den tahliye olan Mustafa Durmaz, C14'te yatan dostum Bekircan İşleyen, B17'de soframı paylaştım Enes Keçik dostuma selam eder. Hepinize hayırlı tahliyeler diliyorum. T2'de yatan Bünyamin'im, aşkım her şeyim, o mis kokum burnumda tütüyor, sevdiğim, seni çok özledim ömrüm. Geçecek bu günlerimiz inşallah, nefesim, yolun sonu nereye çıkarsa çıksın, her zaman seni çok seviyor olacağım, sol yanım. Ben hemen T-Tipi C6 koğuştan canım dayımız Osmancan Oğuz ve arkadaşlarına selamlar. Dayıcığım seni çok seviyoruz, kendine iyi bak, sabırsızlıkla seni bekliyoruz. Allah'a emanet ol, çok öpüyoruz Öykü ve Zeynep. T2'de yatan her şeyim Bünyamin, benim güçlü yakışıklı sevgilim, sen benim en büyük kahramanımsın, seni çok seviyorum sol yanım. Seni bana yar eden Rabbime sonsuz şükürler olsun, çıkacaksın o dört duvardan, az kaldı biraz daha sabır, sevdiğim seni çok seviyorum. Ben T2 A6 koğuşundan Özgün Miraç, öncelikle Can abim Çakır Sarsılmaz, ayrıca aynı kurumda bulunan A7 koğuşundan bulunan Can dostum Muhammed Ali Göke de selam olsun. Son olarak Murat abi, geçici bir süreliğine hassas olduğumuz yerden vurmaya çalışanı en sağlam olduğu yerden kırarım. Bu canlara Gökhan Doğanay'dan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim. Sevgilerle Çakır Sarsılmaz.
Kadın kapalı yatan Sıla Seçen için sıradaki şarkı tüm kadar mahkumlarına. Annem, seni çok seviyoruz, çokça özledik. Şakran T1A14 yatan İbrahim Zeybek, benim aşk bahçeme, canıma, kalbimin sahibine gelsin. Bazen bana çok kızıyorsun, sözlerin içimi kırıyor ama ben yine de sana kıyamıyorum. İnsanı çok sevdiğine susup sabrediyormuş demek ki. Ne kadar kırılsam da gönlüm yine sende, seni çok seviyorum. Anlamaya çalışıyorum seni ama sen de biraz beni anlamaya çalış. İyi geceler sevgilim. Abi ben Layda Pasdemir. Şakran kadın kapalı C15 koğuşuna yatmakta olan Aleyna Güngör Filiz Kara'dan canlarım. İkiniz de annesiyle ayrı ayrı görüştüm. İyilermiş, çok selamları var, sizi çok seviyorlar. Merak etmeyin, ben ilettim, iletişim kuruyorum. Rahat durun bacılarım. Telefon yasağı gelmiş size, öğrendim, sizi çok seviyorum. Köfte kankacım, senin bücürler iyilermiş. Merak etme, keyfinize bakın, kimseyle dalaşmayın, Allah'a emanet olun. B4'teki Sıla Seçen için sıradaki şarkı. Seni çok seviyoruz annem, çokça özledik. Sidar Deniz'e aklım hep sende şarkısı armağan olsun. Sayfam hemen.

Kolay gelsin Murat abim. Ben C1 koşulan Simay Karakaya, sağ ol kardeşim. T3 koşulu olan değerlim Önder Keleş. Kim ne derse desin benim en güzel yerim senin yanın. Uzak olsan da yakın olsan da kalbim hep sende atıyor. Şakran T4. Bazıları zaman gelir alabilseydi yapacağı ilk şey bugün hayatındaki o boş insanlara harcadı tüm o kıymetli zamanı. Tüm o emeği ve iyi niyeti geri toplamak olurdu. Kimin ne olduğunu o gün bilseydik değil değer vermek onları hayatımızın kıyısından geçirmezdik. Zamanında birilerinin inci tanesiydik. Şimdi ses seda yok. Rüyalarıma giriyorsun. Umarım anlarsın ve ararsın. Murat abi selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben T2A17'den tahliye olan Uğurcan Altun. T1C11'de olan Semih Aslan. Dediğin işi hallettim. Yatış verdiler, reddetti. Bilgin olsun, aklın kalmasın. Allah'a emanet ol, seni seven ailen. Murat Bey, ben Nezaket Tek Güzel Şakran T3B11'de yatan kardeşim Ardacan Yılmaz ve tüm kader mahkumlar için yıllar utansın, çalar mısınız? Üzülme kardeşim, bu kader bize de gülecek elbet bir gün. Elimizden geleni yapacağız ablam. Tüm dualarım seninle. Kalbini ferah tut, kendi güzel kalbi güzel oğlum benim. Allah'a emanet ol, yalnız değilsin. Murat abi ben T2A17'den tahliye olan Uğurcan Altun, koğuşumuzun adaletini sağlayan Serhat Avşar, Mustafa Gül, Kader Birliği yaptım Muhammed Ali Gök, Barış Baykar, Yusuf Kaya, Furkan Kaçar, Furkan Acar, kardeşim Optik, Murat Şimşek, Ersin Yatkın, Umut Kaygısız, tüm dostlara selam olsun, özgür günlere. Ben Fuat İrten, kadın kapalı dolan Sima'ya, özgür günler yakındır, Çamdibi Yeşilova seni bekliyor, inşallah yakın zamanda aramızda olacaksın, Allah'a emanet ol. Şakran kadın kapalı dolan güzeller güzeli Sima Coşkun'a selam olsun, ben Özlem teyzen, nasılsın güzel kızım, seni çok özlüyoruz ve çok seviyoruz, Allah'ım sana dar yerleri geniş etsin, Emre'nin Eda'nın da çok selamları var, Allah'a emanet ol. Kadın kapalıda yatmakta olan güzel ablam Sima Coşkun, nasılsın abla, iyisindir umarım. Seni çok özledik, sakın kendini üzme. Kendine çok iyi bak, seni çok seviyoruz, en yakın zamanda çıkacaksın inşallah. Sana hep dua ediyoruz, sen de et, seni çok öptüm, Allah'a emanet ol güzeller güzeli ablam Ekin Güler. Tülay'dan sol yanım canımın canı, duvarlar sadece bedenleri ayırır kalbimizi asla, dualarım da aklımda hep seninle. Sabret bir tanem az kaldı, seni çok seviyorum. Murat Şampınar Engel şarkısı, İzmir İkinoğlu T-Tipi Şakran B16 koğuşuna yatmakta olan aslan sevgilim İsa Eren Altun'a armağan olsun. Şakran T1C15 koğuşuna yatan canıma Enes'ime gelsin Ahmet Kaya yorgun demokrat armağan olsun. Kadın kapalıda yatmakta olan canım ablam Sima Coşkun, nasılsın abla, iyisindir umarım. Seni çok özledik, sakın kendini üzme, güçlü ol ve kendine çok iyi bak, seni çok seviyoruz. İnşallah yakın zamanda çıkacaksın, yine eski günlerdeki gibi bizi güldüreceksin. Beraber güzel günler geçireceğiz, senin o güzel gülüşünü ve neşeni çok özledik. Sana hep dua ediyoruz, Allah'ın izniyle her şey çok güzel olacak. Seni çok öptüm canım ablam, Allah'a emanet ol, herkesin çok selamları var. Eylül Güler, sayfamı bir kez daha yenileyim. Ablaların ablası Sima Coşkun.

Allah'a emanetsin Johnson Kına Family. Şakran T1 John 5'te yatan aslan dostum Enes'e armağan olsun. Aslan yakışmaz kafese Selda Bağcan dostum dostum. Ahmet Kaya arka mahalle Hasan Yüksel Pele kardeşime Eski Çamlık'tan selamlar. Bütün mahkum kardeşlerimizin Allah yar ve yardımcıları olsun. Tako. Ben Ertan Konu Vatandaş T1 5 koğuşuna herkese selam ederim. Ağdayım Taşkın Eleftoz'un ellerinden öperim. Enver'im iyi ki der unutulmaz. Hastanedeyim. Anneye gidemedim. Hakkını helal et. Güneş bir gün size de doğar. Azar Bülbül'den. Ben yine sana vurgunum. Sizlere armağan olsun. İyi geceler. Bir kez daha yine diyelim. Kadın kapalı B10'da yatmakta olan canım kardeşim Sima Coşkun seni çok özledim. Her gün rüyamda görüyorum. İnşallah iyisindir. Hep aklımdasın. Tez zamanda Allah kurtar seni oradan. Dualarım seninle. Beni görüşüne yazdır seni görmem lazım. Seni çok seviyorum Simon. Canım kardeşim Aydan. Şakran kapalıda yatmakta olan Sima Coşkun kızım. Nasılsın güzel kızım seni çok özledim. Bu günler geçecek Simam. Dua et kızım. Alper, Ege ve eniştenin de selamları var. Dualarımızdasın seni. Seviyorum güzel kızım Mürvet teyzen. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına. Kadın kapalıda yatan aslan baldızım Sima'ya canımın içi nasılsın? Keyfin yerindedir inşallah. Seni seviyorum. Canını sıkma. Canını sıkacak bir şey de haber ver yeterli. Anladın sen seni çok seviyorum. Arkadaşlarına selam söyle. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlere selam ederim. Şakran kapalı kadın C11 koğuşuna bulunan Fatma Melis Şataf. Ömrüm güzel gözlüm seni çok özlüyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yolda yürümesini bilmeyenlere ipte yürümesini öğrettik. Cambaz olup bize oynadılar. Aslan hiçbir zaman kafes sığmaz canım kardeşim. Gözünden akan damla yaşa kurban olurum. Sakın üzülme. Bugünlerde geçecek Müslüm Gürses hile bas armağan olsun. Ben T1 A11'den tahliye olan Mehmet Efe Öztürk, namıder Çilili Arap Memo, ikin oğlu A1 koğuşuna bulunan canım dostum Atakan, Koçak farklı kurumlarda bulunan Enes Genç, Baran Güven, Murat Dursun, Barış Can Şen, Ömer Yüksel, Mert Kartal, Ali Ataberk, Gürbüzcan ve Çilili'nin hızlı yatanlarına selam olsun. Ben Murat Can Kartal, Simko'nun biricik dayısı, seni çok seviyorum dayım, bugün bir özlemde bekliyorum. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Sima Coşkun teyzeciğim ben Nazlı seni çok seviyoruz. Aklımızda dualarımızda hep seninle. Biz iyiyiz. Seni merak etmekten başka bir sıkıntımız yok. Seni çok sevdiğimizi sakın unutma benim güzel kızım. Kendine çok iyi bak. Dört gözle çıkacağın günü bekliyoruz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3 A20 koğuştan çapa Hakan Ecerel. Aleykümselam Hakan kardeşim. Gece ilk sözümü bırakmak istiyorum. Deli dolusunuz en çok siz geziyorsunuz. Gözünüzün içine bakarak delikanlı bulamıyoruz. Adımlarınızdan önce namınız yürüyor. Rehberinizde bir ton numara var. Etrafınız, arkanız amca, dayı, abiden geçilmiyor ama hayat nicelerin ayağını kaydırdı. Yavaşlayın, düşmeyin. Kolay gelsin Murat abi. Çapa Hakan Ecerel. Murat abi ben T3 A20 koşudan çapa Hakan Ecerel. Gece ikinci sözümü bırakmak istiyorum. Etrafında kimleri bulundurduğuna dikkat et. Bugün kazandığında biz kazandık diyenler, yarın kaybettiğinde sen kaybettin diyenler olacak. Kolay gelsin Murat abi. Çapa Hakan Ecerel. Sağ olasın Hakan kardeşim. Meremen B18 koğuşundan tahliye olan ben Oktay Önük koğuş arkadaşlarımla selam olsun. Abdullah, Barış, İlbo, Uğurcan Karabak, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Mert Kına, Fırat İmrak, Velit Demircan, Uğur Aktaş, Musa Samen. Ben Oktay Önük, kelepçe görmemiş eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Aç kapıyı gardiyan şarkısı sizlere armağan olsun canlar. Murat abim iyi yayınlar. T4'te olan eşim Onur Camgöz'e seslenir misin radyo başına? Hayatım dakika az biliyorum ama beni bir arar mısın? Seni çok seviyorum aslan yarim ömrüm adam Onur Camgöz. Şakran kapalı infaz kurumu T3C4 koğuşuna atan Mehmet Aydın'a aslan abim en yakın zamanda aramızda olacaksın inşallah. Özlenen ve beklenensin aslan parçan ulaş. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan ablam Simam kurban oldum. Nasılsın iyisindir inşallah. Biziz merak etme yarın Allah'ın izniyle yanındayız. Seni çok ama çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin iki gözüm. Allah'ıma emanet.

emanet ol ablam. İyi geceler. Bütün arkadaşlarına da selamlar. Müge Kına. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B3 koğuşundan Ensari Altınışık yani Sarsılmaz. Aleykümselam Ensar kardeşim. Öncelikle ağdayımız Taşkın Eleftos, Keko Fırat, Öztaş Deren, Yasin Akça, Ramazan Çetin, 4-0'da bulunan Ahmet Altunbaş, Bünyamin, Yavuz Fikret, Dost Azcan, Yatmaz Agit, Özcan, Zübeyir, Oğuz. Bu ismini saydım derli ağabeylerime, kardeşlerime bin selam olsun. Gece bir söz, yer mücadele yeryüzünde olsa da hüküm sadece Allah'ındır. Şakran T3C4'te yatan Mehmet Aydın yerime bol selamlar gönderiyorum. Onu çok seviyorum. Onun için Ahmet Kaya'dan hani benim gençliğim nerede şarkısı armağan olsun. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ona ve tüm kader mahkumlarına gitsin. Allah kurtarsın. İyi akşamlar diliyorum. Ben Sercan Sayal, kadın kapalıda olan kardeşim Sima, geçmiş olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi iyi yayınlar. T4'te olan sevdiğim Onur Camgöz'e sesleniyorum. Ömrüm demirler ayırsa da sevgim sana hep özgürce ulaşıyor. Seni beklemek bile seni sevmek kadar güzel. Güzel günler çok yakında. Sen her yerde aslan gibisin. Seni sonsuz seviyorum bir tanem. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1B2'den tahliye olan Enes Altınışık. Aleykümselam Enes kardeşim. Öncelikle B3 koğuşuna bulunan aslan kardeşim Ensari Altınışık yani Sarsılmaz ve kan bağım olmasa da can bağım olan Samet Kırk Dişçioğlu, aslan amcam Mahmut Kırk Dişçioğlu, aslan abim Selahattin Yıldırım, 4-0'da bulunan Ahmet Altunbaş, Yaşar Bilge, B3 koğuşuna bulunan ağdayım Taşkın Eleftoz, bu ismini saydım derle abilerim ve kardeşlerime bin selam olsun. Gece bir söz, eğilirsen basamak dik durursan sığınak olursun. B4'te yatan Sıla seçen için Taner, sevdiği için sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Onu çok seviyor. Elbet bir gün Sılam. Murat abi ben T3'ten Baran Kayalar. Kadın kapalı B9 koğuşuna yatmakta olan Nasibem. Doğum günün kutlu olsun çiçeğim. İyi ki doğdun. Nice mutlu yıllar canım benim. Sağ olasın Baran. Aleykümselam kardeşim benim. Murat abi ben T1B2'den tahliye olan Enes Altunışık, öncelikle kan bağımız olmasa da can bağım olan Muzaffer Tatlı, Ensari Altunışık, Yiğit Altın, Umut Fidan, Ahmet Can Görür, Mehmet Ok, Ali Akın, Murat Çağlayan, Samet Kır Dişçioğlu, Samet Kırk Dişçioğlu diyelim yanlışlık var. 4-0'da bulunan Ahmet Altunbaş, Umut Özel, bu ismini saydım derli abi ve kardeşlerime bin selam olsun, Allah'a emanet olun, Rabbim yardımcınız olsun. B11 Naz, ben annen Ali... Anıl'ın ömürlü, Anıl'ın omurli diyelim, sakatlanmış. Geçen yıl kazada aynı yerden iltihap yapmış annem. İğne olacakmış, 10 gün merak etme kuzum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1A11'den tahliye olan Mehmet Efe Öztürk Namıder Çiğlili Arap Memo. İki nolu A1 koğuşuna bulunan canım dostum Atakan Koçak. Farklı kurumlarda bulunan Enes Genç, Baran Güven, Murat Dursun, Barış Can Şen, Ömer Yüksel, Mert Kartal, Ali Ataberk, Gürbüzcan ve Çiğlin hızlı yatanlarına selam olsun. Ben T1-11'den tahliye olan Mehmet Efe Öztürk, namı derçiliyle Arap Memo İkinoğlu A1 koğuşuna bulunan canım dostum Atakan Koçak ve farklı kurumlarda bulunan Enes Genç, Baran Güven, Murat Dursun, Barış Can Şen, Ömer Yüksel, Mert Kartal, Ali Ataberk, Gürbüzcan ve Çiğlin hızlı yatanlarına selam olsun. Tepecik'ten Esma Özbaylar'dan Şakran kadın kapalı yatan Candan Baba Çörs, aşkım ablam bizi merak etme, biziz evdeyiz. Aslan da çok iyi, sen nasılsın, inşallah iyisindir. Sen kendine dikkat et, kendin iyi ol, biz bir şey istemiyoruz. Biz iyi oluruz seni iyi gördükçe diyelim. Vasilik işini hallet, Candan teyze çıkmış zaten, ona yaptıracağım. Telefon evranı merak etme, seni seviyorum, Allah'a emanet ol. Benden bütün kader mahkumlarına, Linet'ten anlat şarkısını armağan olsun Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İstanbul'dan Altunbaş Cesur Güney Enes Altunışık Can kardeşlerim. T4 ve T1'de yatan çok değerli kardeşlerim Ahmet Altunbaş, Ensari Altunışık, Fikret Dost, Agit Özcan, Muhammed Yenigün, Muhammed Mustafa Savcı, Muzaffer Tatlı, bu ismini saydım değerli kardeşlerim ve abilerim. Hepinize kucak dolusu selamlar olsun. Yüreği güzel dostlar, aslanlar kafese sığmaz. Rabbim tez zamanda hepinizi sevdiklerinize kavuştursun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Geceye damga vuran söz, aç kalmak, aç olmak, alçak. Vallahi yarım gelmiş. Öncelikle aleykümselam kardeşlerim.
Deniz Biricik, canım kardeşim, ben enişten, ablanla seni çok seviyoruz. En yakın zamanda yanımızdasın. Deniz Biricik. Deniz Biricik, ben deden, arkandayız, seni çok seviyoruz. Deniz Biricik. Şakram cezaevinde yatmakta olan Beyki Koğuşuna olan Emel Madak, selam olsun. Azime Nur Erbil'e selam olsun. Bu şarkı onlara gelsin. Serkan Kılavuz'dan Bıraktığın Yerdeyim. Anatolia, çalarsanız sevinirim Erkan abi. Deniz Biricik, annenle baban arkanda, unutma, seni çok seviyoruz. Deniz Biricik. Deniz Biricik, ablam kötü gün kararıp kalmayacak. Elbet bir gün yanımızda olacaksın. Seni çok seviyorum. Deniz Biricik. Deniz Biricik, aslandayım, seni çok seviyorum. Sen güçlü dur, biz senin yanındayız, aslandayım. Yeğenin Sıraç, Deniz Biricik. Şakran İkinoğlu, C11 koşuna yatmakta olan aslan Can abim, Baki Ürentay'a selamlar. Abim benim, aslan her yerde aslandır. Can abim, beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Her şey yolunda. Hiçbir şey merak etme aslan abim, az kaldı. Bu sefer inan ki bitti abime ve tüm kader mahkumlarına Gökhan Doğanay'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. Bayraklı'dan kardeşin Ramucan Taşçı. Deniz Biricik, ben anneannen, canım torunum, seninleyiz, sabret, kavuşacağız. Deniz Biricik, ben Menemen A15'ten Sinan'da, aslan yürekli ömürlük kardeşim, Rafet Kale ve gelinim Mine Ekipmen'e sevgi ve selamlar. Nice güzel yarınlar görelim inşallah. Hayırlı geceler Murat abi, seviliyorsun, sağ ol Sinan'ım. Sen de öyle, sizlere de hayırlı geceler. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, tarif edilemeyecek kadar güzeller güzeli sevdiğim Mine Kitmen'e selam olsun. Bu hasretine az kaldı, seni seviyorum canım prensesim Minem, seni özlüyorum. Ben Muhammed Sayın, Buse Işık radyo başına. Bu konu hakkında kısa da olsa sana yansıttım, öyle hatırlıyorum. Neyse, o korktuğun bir şey varsa şimdiden söyle bana. Çok saçma geldi bana, buradan yansıtman. Ayrıca sabır dileyeceksen beraber dileriz. İyi bak kendine. Ayrıca no bırakıyorum Murat abiye. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Güzeltepe'den Buğra Gül. Aleykümselam kardeşim benim. Atakan Koçak, Baran, Berşe Baran, Güven Batuhan, Şimşek ve amcam Onur Koç'a selamlar. Özlemde, hasretle. Bir güzel şarkı sonrasında son mesajları paylaşacağım kardeşlerim. Bir mesaj daha okuyayım. Sonrasında bir güzel şarkı. Bir güzel şarkıdan sonra da yavaş yavaş son mesajlarımızı paylaşacağım. Menemen A15'te yatmakta olan sevgili Mustafa Baran radyo başına. Cezaevinde her bir duvarı, aramızdaki tüm mesafeleri sevgimle aşarak sana ulaşıyorum Mustafa. Kokuna, sesine, yanımda oluşuna hasretim ama bil ki kalbim her saniye seninle atıyor. Soluğun soluğunda, elin elinde, bugünlerde geçecek ve biz el ele olacağız. Seni çok seviyorum. Her an yanındayım, sabırla bekliyorum. Sol yanım, Allah'a emanet ediyorum seni. Bir güzel şarkı sonrasında son mesajları paylaşacağız kardeşlerim.

Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben Menemen C5 koşudan tali olan Serkan Ulaç. C5 koşudan bulunan can bağım olan Kemal Uluş. Başta olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan Cengiz Taner, Koç Keser, Devran Gür, kardeşim Emir Selçuk, Ekim Çimentepeli, Zalim Reber Aydın, Geniş Çınar, Batuhan, Mert Doğukan Korul ve de tüm C5 koşudan selam olsun. Ahmet Kaya, Sazan niye gelmedin, armağan olsun. Sana da bin selam olsun Murat abi, sağ ol Serkan kardeşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu B18 koşulan Mahsun Oğuz. 1 nolu A8'de yatan derli abim Erhan Teker. Seviliyorsun ayrıca Suat Konuk abimin sana çok çok selamları var. Özgür günler yakındır Allah'ın izniyle. Her daim beraberiz. Koşulan Cengiz Özdemir, Emirhan Özışık. Seni seven tüm kardeşlerin tüm selamları var. Allah illallah seni seven Mahsun Oğuz. Ben kadın kapalıda yatan B3 koşulan Nazlı Özbaylar, aynı koşuda yatan değerli kardeşlerim başta olmak üzere Bergamalı Ceren Gürbüz Nurten Sendinç Kurt, Halime Türkan Bucalı, Medo Tuğçe Kundakçı, Burcu Taşoğlu ve koşumuzun Pınar Tunç Çekiş, gece bir sözümüz olsun. Bazen en büyük yanlışı kader düzeltir. Murat abim, bu gece bizim için Uygar Donay'dan ana, öyle zor ki çalar mısın? Hayırlı geceler sana da, sağ olun kardeşlerim sizlere de. T3B13'ten tahliye oldum. Burakcan, Baran ve kader birliği yaptığı dostlarına selam ederim. Buca açığa gideceğim. 12 saat yol verdiler. Rabbim tez zamanda sevdiklerinize kavuştursun. Ali Şakran, T4'te yatan Atalay Tan Yıldız Uygar Doğanay'dan Ah Yar şarkısı armağan ediyorum. İkimizdeki yerini bilirsin. Sen bu şarkının gel diyemiyorum ama bekliyorum. Seni dört duvara mahkum eden hayat bana özgürlüğü yaşatıyor mu sanıyorsun? Sen orada, ben burada. Yüreğime düşüyor. Rabbime emanetsin paşam. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bir tanem eşim Hakan Ecevit'e armağanım. Bir gün bu günleri geride bırakıp aynı gökyüzüne yan yana bakacağız. İlk gün olduğu gibi. Ve o güne kadar günleri say. Yeni yuvamızda kuşlar gibi özgür olacağız. Seni her şeyden çok seviyorum. Sevinçekten bir güneşe bir de sana bakamam şarkısı kalbimin bir taneme armağan olsun. Hayırlı geceler sevdiğim. Hemen şunu da bir açalım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1'e 11'den tahliye olan Mehmet Efe Öztürk Namıder Çilili Arap Memo 2 nolu A1 koğuşuna bulunan canım dostum Atakan Koçak. Farklı kurumlarda bulunan Enes Genç, Baran Güven, Murat Dursun, Barış Canşer, Devran Tercan, Ege Şahin, Bozkurt, Melih Katran ve Çilili'nin hızlı yatanlarına selam olsun. Ben T1A11 özgürlük koşudan tahliye olan Mehmet Efe Öztürk, yani Çilili Arap Memo. Öncelikle koşumuzda bulunan değerli abilerim İlhan Bakıt, Barış Canşen, Kamil Acet, Ömer Yüksel, Mert Kartal, Murat Dursun, Ali Ataberk, Gürbüzcan ve değerli kardeşlerim Kamil Acet, Doğukan Güven, Tuna Alkan, Olcan Aydın'a bin selam olsun. Özgürlük sofrası.

alanında görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Yiğitcan. Ejder aleyküm selam Yiğitcan kardeşim. Şakran 2 nolu C7 koşta yatmakta olan başta İzmir'in sefiri reisim Hüseyin Ejder olmak üzere aynı koşta bulunan Mardin'in aslanları Kadir Yurteli ve İbrahim Yurteli abilerime selam olsun. Bugün mahkemeniz varmış abiler. Canınızı sıkmayın, sabrı sorun. Selamettir, Allah'tan umut kesilmez. Selamünaleyküm Murat abim, ben Faik. Eli açık aleyküm selam Faik, sağ ol kardeşim benim. Rabbimin bereketi sevdiklerimin üzerine olsun. Uğurcan Bıçakçı dostum ve akabinde 4 nolda yatmakta olan A15 koğuşuna çok çok selam olsun. Hiçbiriniz unutulmadınız. Beni tanıyan tanımayan herkese selamlar olsun. Faik eli açık. Murat Bingöl abim, ben T1B2'den tahliye olan Enes Altınışık kadın kapalıda olan aslan kardeşim Tülay Demir radyo başına. Tülay Demir radyo başına. Tülay'ım, aslan kardeşim, seni unuttuk sanma. Her zaman kalbimizdesin. Annenden beri ara, bekliyorum. Seni seven kardeşin Enes Altınışık. Şakranda yatan Berat Kurtay, kimi seçeceğini bilerek duruyorum yanında, biliyor musun? Belki diyorum, belki o da beni seçer diyorum ama bilmiyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam Uğurcan Bıçakçı dostumuza, Abidin Bıçakçı, İsrafil Taşdemir dostlarından çok çok selamlar var. T3'te olan dostlarımız Ahmet Gülçin dostlarına da çok çok selam olsun. T2'de yatmakta olan Caner Kaptan, Altın Tetik, hepinizi Rabbim tez zamanda ailelerinize kavuştursun. Allah'a emanet olun, sizleri seven Faik eli açık, yani Zılam 21. Şakranda yatan Berat Kurtay, seni hep sevdim, hep bekledim. Ben seni hiçbir zaman bırakmadım. Hayat ne garip, seçim sırası şimdi sende bakalım. Şakranda yatan Berat Kurtay, seni sevdiğimi, sen çıkana kadar beklediğimi bil. Ben sensiz olmak hiç istemedim, umarım sen de istemezsin. Bekliyorum ben seni, hep sevdim, hep bekledim, yine beklemek, görmek istiyorum. Beni sevdiğini, beni istediğini görmek istiyorum. Umarım beni bir kez daha, neyse. Yani... O demiş, kardeşim demiş, Berat neyse kelimesi. T2 A9'da yatmakta olan bir tanecik eşim İsmet Kotan, seni çok seviyorum, hayatımın anlamı, iyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın, çok özledim seni canım kocam Alişan, vay gülüm sana gelsin kocacığım, çokça öpüyorum seni. Hemen sayfamı yenileyelim. Hatundere A15 koğuşu Hızır Mücahit Amak, kurban oldum, mektubunu bekliyorum. Sen iyisen biz de iyiyiz, her zaman yanındayım. Her an, her gün aklımdasın, unutma, evden çıkmıyorum, için rahat olsun. Özlediğim gözlerinden öpüyorum, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol ömrüm. Hatundere T-Tipi B2 koğuşu Menemen'den Fırat Akçu, sevdiğim Fırat'ım, seni çok seviyorum ömrüm. Gözüm gibi bakacağım sana, az sabır, sadece her şey çok güzel olacak. Sen benim her şeyimsin, Allah'ıma emanetsin, kurban oldum. En yakın zamanda kavuşmak dileğiyle görüşe geleceğim salı günü Fırat'ım. Arkamda duran en büyük dağım, her şey bizim için çok güzel olacak. Başta annen olmak üzere baban dahil yokluğunu göstermiyorlar bana. Allah seni bize kavuştursun. Şakran kadın kapalı B10 koğuşundan Melek, dünyalar güzeli annem Ayşe Budak'a selam olsun. Annem, aradın ama internette sıkıntı var, açılmadı. Aklım sende kaldı, merak etme sen bizi. Evdeyiz biz, sabah uyanır uyanmaz beni ara, seni çok seviyoruz. Üzme kendini, dikkat et, öptüm, gecen kalbin gibi güzel olsun yavrularından. T1C9 koğuşundan Adem Güçer, sevdiğim radyo başına. Canım bugün aramadın, hastaydın, merak ettim seni. Yarın mutlaka ara beni. Seni çok seven bekleyenin var, unutma. Çokça sarılmalar biriktirdim sana. Seni çok seviyorum. Bunu dinleyen Ayşo'ya da selam olsun. Seni çok seviyoruz. Ana, geceniz güzel olsun. Öpüyorum sizi. İletir misiniz? Selamünaleyküm Murat abim. Ben Mürvet Şentürk. Hayırlı yayınlar. Nasılsın? İyi misin? Aleyküm selam kız kardeşim. Çok şükür, hep beraber yol alalım. Kadın kapalı B10'da Esra Abid Sima Coşkun radyo başına. Haberlerinizi alıyorum kızlar, gözüm kulağım sizde, merak etmeyin. Abi rica etsem Zerrin Özer basit numaralar çalar mısın? Esra hatırlarsın, ayrıca C8'deki ahiretlim Gamze Batur. Hepinizi çok seviyorum, Allah'ıma emanet olun. Sayfamı yenileyim, varsa paylaşayım, sonra müsaade.

isterim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T111 Özgürlük Koğuşu'ndan tahliye olan Mehmet Efe Öztürk, yani Çilili Arap Memo. Öncelikle koğuşumuzda bulunan değerli abilerim İlhan Bakıt, Barışcan Şen, Kamil Acet, Ömer Yüksel, Mert Kartal, Murat Dursun, Ali Ataberk, Gürbüz.

Hala aramanı bekliyoruz. Ben Tuğba. E-görüşü yaptım. Mustafa beni ara. Ben T1A11'ten tahliye olan Mehmet Efe Öztürk Namıder Çileli Arap Memo 2'nin oğlu A1 koğuşuna bulunan canım dostum Atakan Koçak. Farklı kurumlarda bulunan Enes Genç, Baran Güven, Murat Dursun, Barış Canşen, Devran Tercan, Ege Şahin Bozkurt, Melih Katran ve Çiğli'nin hızlı yatanlarına selam olsun. Şakran kapalı cezaevinde yatan canım sevgilim Kaan, seni çok özledim. Duyuyorsan yanında olduğumu bil. Melisa, unutma beni şarkısı armağan olsun. Kadın kapalı B6'da yatmakta olan annem Fadime Küçükbaş'a sesleniyorum. Annem seni çok seviyorum. Annem birçok şeyden mahrum yaşadı ama bizi hiçbir şeyden mahrum bırakmadı. Biz senden razıyız. Allah da senden razı olsun. Annem çok az kaldı. Şakran B10 kadın koğuşu annem Ayşe Budak'a, oğulların Mert, Caner, annem seni çok seviyoruz. Çokça özlem biriktirdik sana. Üzme kendini, biz seninleyiz. Hiçbir şey senin gözyaşından önemli değil. Üzme kendini, seni çok seven yavruların. Dikkat et kendine annem, seni seviyoruz. Bizi ara yarın. Merhaba, açıkta yatan aslan abim Oktay Önük. Kelepçe görmemiş eller özgürlüğün kıymetini bilmez elbet bir gün. Uygar Donay, sensiz yapamıyorum şarkısı armağan olsun canımın içi. Bornova'dan selamlar. Foça açık cezaevinde yatmakta olan oğlum Agit Berke Biricik ve oğlumun arkadaşı dostu olan Sezgin Topuz için sıradaki şarkı armağan olsun. Allah yardımcınız olsun, dualarım hep sizinle. Agido, seni çok seviyorum aslan oğlum. Bir an önce kavuşmak dileğiyle. Evet, bugünlük bu kadar. Bugünlük bu kadar. Cezaevlerimde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun. Hepinizi çok seviyorum. Yarın inşallah aynı saatte huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Allah rahatlık versin. Hoşça kalın.

Kendime yakıştıramadığım küfürlerden döndü bazen dilim. Dilim, dilim, dilim. Sabrını ölçüyorum taşın. Çatlamasını hissediyorum tohumun. Buralarda uyumuyor gün. İyi de gül gecelerim. Hoşça kalamadım sevgilim. Ben bir tek seni özlemeye alışamadım. Ceketim dahi kalsın. Duvarlar kendisine çarpacağım kapıya yansın.

hırsımı törpülemem gerek. İçindeki ateşin bir tabiri yok henüz. Sebebi sanırım çevrem, evren. Açıkçası dünyayla aramda çok bürüz. Dik dök evler sonunda bir mahallede büyüdüm. Geto kuşları genç ödül.